Sıramıza şarkışlaya uzandık sevgili dinleyenlerimiz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya dedik. Efendim sırada bir Erzincan türküsü var. Küstürdüm barışamam diyeceğiz. Türkümüz plaktan yazılmış.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Al Almanı Yedin mi türküsüyle başlıyoruz. Nursal Ercan söylüyor.

İndim yarin bahçesine, gül açılmış gülgüle. Yanakları al al olmuş, haber verin bülbüle. Ben seni sevdim seveli, düşmüşüm dilden dile. Faik Buz ve Mevlüt Can Aydın'dan alınan bu türküyü Yavuz Değirmenci'den dinliyoruz.

Kahariyeli bir Erzurum türküsüyle devam ediyor. Musa Eroğlu ve Nazlı Öksüz birlikte söylüyor. Pınar başından bulanır.

Muharrem Akkuş'tan alınan Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Nursal Ercan'ın sesinden dinliyoruz. Eledim eledim, höllük eledim.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Koyun ben de aşk oduna yanayım.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin turuva atları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 kazandı. Haberleri sundum.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Efendim günaydın, hoş geldiniz İstanbul Radyosu stüdyolarına. TRT Türkiye'de sabaha sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. Efendim saatimiz 7'yi 5 dakika geçiyor. Haberlerin ardından birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Güzel, mutlu bir günün olması dileğiyle yayın ekibi olarak hepinizi hürmet, sevgi, saygıyla selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Serbest Sever var bugün. Sesimizi o ulaştıracak sizlere. Ellerine sağlık diyorum. Her ikisinin de spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Birlikteyiz yaklaşık 3 saat boyunca. Tekrar hoş geldiniz İstanbul'a. Güzel dop dolu, türkü dolu bir program sizleri bekliyor. Güzel yurdumuzun dört bir yanına türkülerle sizlerle birlikte dolaşacağız efendim. Sevgili dinleyicilerimiz sizlere bir Sakarya türküsüyle selamlıyoruz. Şeref Yılmaz'dan derlenen türküyü Celal Bakar'dan dinliyoruz efendim. Armut dalda dik durur.

TRT Türkü'de sabahı Sakarya türküsüyle açmıştık. Az önce Kayseri'ye ulaştık efendim. Emin Aldemir'in Mehmet Emmi'den derlediği türküyü Bircan Pullukçuoğlu'dan dinledik. Süpürgesi Yonca'dan dedi. Saatimiz 7.16. Programımız yine bir Kayseri türküsüyle sürüyor efendim. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği türküyü Semra Bağcı söylüyor. Salın da gel meydan kız görsün.

Hareketli Kıpır Kıpır Karadeniz Türküsü'nü İbrahim Can'dan dinledik. Hüseyin dedi sanatçı. Saatimiz 7.25 sevgili dinleyiciler. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz Çankırı'ya uzanacağız. Neşe Dilekçioğlu gelecek mikrofona. Evlerinin önü yaldız piyade diyecek.

Çoban Ali türküsüydü. Burhan Topal'dan dinledik Ağrı'da. Saatimiz 7.33, programımız yol durumuyla devam ediyor. Yol durumu.

0: O2 Anadolu Otoyolu kavşağı Çamlıca gişeleri Fatih Sultan Mehmet yönü bağlantı yolunda viyadük kirişlerinin montajı yapılacaktır. Çalışmalar 18 Eylül 21 Eylül tarihleri arasında ve gece yarısı 24.06 saatleri arasında yürütülecektir. 18 Eylül, 19 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde Çamlıca gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü bağlantı yolunda sadece şerit daraltması yapılacaktır. 20 Eylül pazar günü cumartesi pazara bağlayan gece O2 otoyolu Çamlıca gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü bağlantı yolu trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler İstanbul Finans Merkezi önündeki kavşaktan dönüş yaparak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidebilecektir. İzmir-Aydın otoyolunun 15-21. Kilometreleri arasında 16 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında 8-17 saatlerinde Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanmaktadır. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında Mersin-Çeşmeli otoyolunun yürütülecek üst yapı çalışmaları nedeniyle 17 Eylül tarihinde saat 13.20 itibariyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı Mersin-Çeşmeli istikametinde birer şerit halinde çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak kontrollü olarak trafik diğer şeritten sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 03. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. İyidere Rize Pazar yolunun 056. kilometreleri arasında yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31-34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ilgaz-Korgun-Çankırı Devlet yolunun 17-27. kilometreleri arasında asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerede-Kızılcahamam yolu Gerede-Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt bölünmüş yolunun 17. ve 20. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup trafik akışı Batman ve Siirt istikametlerinde sol yoldan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 7.37, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah sevgili dinleyiciler. Şimdi Yaşar Sarıkaya'nın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Şirin Erzincan diyor sanatçı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Orhun'dan derlediği Ankara Kızılcahamam türküsünü Cebrail Kalın, Celal Bakar, Murat Aldemir ve Cem Yılmaz

Cem Yıldız dörtlüsünden dinledik efendim. TRT Türkü'de sabahta. Saatimiz 7.47, programımız Erdal Erzincan'ın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Girdim yarın bahçesine.

Muzaffer Sarı Sözen'in Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan derlediği, Şanlıurfa türküsünü Ali Aktaş söylediği Oklavıyam Pasıyam. Saatimiz 7.53. Programımız şimdi bir Erzincan Tercan türküsüyle devam edecek. Ali Rıza Gündoğdu, Aşık Daimi'den derlediği türküyü sizler için kendisi seslendirecek. Geçti gitti vatanına, yurduna.

0: Bilal Ercan söyledi. Çift jandarma. Saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor. Programımız hava durumuyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genel

Doğu Anadolu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariçle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle sevgili dinleyicilerimiz. Önce Marmara bölgesi. Bursa 25 derece, Çanakkale 28 derece, İstanbul 26 derece, Kırklareli 27 derece. Ege bölgesi, Denizli 28 derece, İzmir 30 derece, Muğla 29 derece, Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 29 derece, Antalya 32 derece, Hatay 28 derece, Isparta 25 derece, İç Anadolu, Ankara ve Eskişehir 23 derece, Konya 24 derece, Nevşehir 22 derece, Batı Karadeniz, Bolu 22 derece, Düzce 24 derece, Sinop 27 derece, Zonguldak 23 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 26 derece,

0: bölgesi. Diyarbakır 32 derece, Gaziantep 30 derece, Mardin ve Şanlıurfa 34 derece.
1: Hava durumu.
0: Evet, saatimiz 8'e 6 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlayacağız programımıza. Programımız şimdi Mersin Tarsus Meşelik türküsüyle devam ediyor. Aşık Mahrumi türküsünü Yıldız Çan'dan dinleyeceğiz efendim. Keşbükü'nün köprüsü söyleniyor türküsü.

Sözleri Zeyna Can'a, aranjesi Osman İşmen'e ait türküyü Baran Deniz söyledi. Kıpır kıpır hareketli türküyü Gel Hele dedi. Programımız şimdi mesajlarınıza sürüyor sevgili dinleyiciler. Bakalım kimler bize nereden ulaşmış, hemen göz atalım. Programımız tabii süremiz yettiğince de buradan paylaşmaya, sesiniz olmaya çalışalım. Muhittin Çetinkaya Burdur Kurna köyünden bize ulaşmış, aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz güzel mesajı için. Herkese günaydın, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum demiş. Sıradaki türküyü aileme, hemşehrilerime ve yayın ekibine, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Keyifli dinlemeler diye de eklemiş, eksik olmasın. Osman İnan Ankara'dan aramıza katılmış. Her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz mesajı için. Sıradaki türküye ortak olmuş. Samsun Vezir Köprü Gölköyü'ndeki büyük babasına Yusuf İnan'a ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Gürol Seçilkara Muğla Yatağı'ndan aramıza katılmış. Kolaylıklar diliyorum demiş. Armağan olsun sıradaki türkü Gürol Seçilkara ve hemşehrilerine. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler demiş. Yayın ekibini selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Emin Akgün bakıyorum. Manisa Salihliya Basan Köyü'nden selamlamış. Musa Eroğlu'dan bir türkü istemiş. Zamanımız el verirse bakalım listemize ekleyelim. Yerine getirmeye çalışalım. Sıradaki türküyü de armağan edelim Emin Akgün ve sevdiklerine. Selami Kabakçı'nın Hisar'dan selam, günaydın demiş dostlarına. Sıdıkla Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Karabük Yenice Keyfallılar Köyü'ndeki Osman Değirmencilere ve arkadaşına Nurcan Hanım'a armağan ediyor. Gülnaz Malbaslı herhalde aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Bizim kadim dinleyicilerimizden yalnız bırakmamış bizi yine. Günaydın, hayırlı sabahlar. Gurbet edilen Sılam'a saygı ve selamlarla demiş. Sizlerleyim demiş. Armağan olsun sıradaki türkü. Serpil Demirci İzmit'ten günaydın, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar, çok teşekkürler. Alaaddin Doğan günaydın demiş. İzmir'i Özdere'den yayın ekibini selamlamış. Sıradaki türküyü dostlarına ve jeoloji mühendisi arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar. Denizli'den sevgiler. İbrahim Kaçar Antalya'dan selamlamış. Sağlıklı günler diliyorum demiş. İdris Şen Giresun Budancak'tan sevgi selamlar. Herkese günaydın. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma ve hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Şimdi sevgili dinleyiciler, bir Elazığ türküsü var sırada.

Ceren söyledi, bu türküler, dedi sanatçı. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. Torununa armağan ediyor sıradaki türküyü ve dostlarına. Rasim Salçık, Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selamlar. Kolay gelsin demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü de ona, Rasim Salçık ve sevdiklerine. Ömer Akaryalı, günaydın demiş, Sakarya'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için Ömer Akaryalı'ya da teşekkürler. Mustafa Telli, Kayseri'den selamlar. Günaydın, hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Torunlarına armağan ediyoruz sıradaki türküyü. Abdullah Albayram, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor Abdullah Albayram Gaziantep'ten. Yine Gaziantep'ten aramıza katılan bir başka dinleyicimiz, kadim dinleyicimiz Gültekin Erkılıç. Günaydın. Sıradaki türküyü eşime, oğluma, Turan Bey'e ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Turan Akman Erkılıç da aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden, yine yalnız bırakmamış kıymetli mesajıyla sevdiklerine, dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. İhsan Özdoğan selamlar demiş, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü İhsan Özdoğan dostlarına armağan ediyor Nevşehir Gülşehir'den. Hüseyin Coşkun Kayseri'den aramıza katılmış, dostlarına armağan ediyor TRT Türkü dinleyicilerine. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Yayın ekibini selamlamış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor Gülten Kaymak'ta. Şimdi grup Türkiye'm gelecek mikrofona Giresun türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in İsmail Doğan'dan derlediği türküyü söyleyecek. Dinleyeceğiz grup Türkiye'mden. Oy Miralay, Miralay.

Celal Güzel Ses'ten derlenen Diyarbakır türküsünü Bedri Aysel'i söyledi. Hama ile boynundayım. Saatimiz 8.31. Selim Onay günaydın demiş. Denizli Yatağı'ndan selamlamış. İsmail Akgün günaydın demiş. Araklı Trabzon'dan selamlamış bizi. Araklı Trabzon'dan aramıza katılmış. İsmail Akgün Zonguldak'taki arkadaşına Kemal'e armağan ediyor. Kemal Bey'e. Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşir'den selamlamış bizi. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray'dan selamlamış. Uğur Heybir Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki türküyü yakınına armağan ediyor. Çetin Şen'e.

Halil Albayrak ismi Samsun ilk adımdan sevgi selamlar. Sıradaki türküyü oğluma, gelinime, torunlarıma armağan ediyorum demiş Halil Albayrak. Hatice Ünal, Acıbayam Kerekçi'den günaydın, selamlar, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Akif Arslan, Kocaeli Gebze'den selamlamış. Ali Yöntem, Bucak'tan selamlamış, yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Esnaflara, esnaf arkadaşlarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Halim Bekiroğlu, günaydın demiş, sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Rıza Güneş, Bartın'dan günaydın, sıradaki türküyü dostlarına, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor ve iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ona da. İbrahim Özüdoğru, günaydın, hayırlı sabahlar, Çorum'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan selamlamış bizi. Şükrü Tahran, günaydın, hayırlı sabahlar. Konya Bozkır, Kara Ardıç Mahallesi'nden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ergün Tontu, Darende'den hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Zübeyir Yılmaz, Hatay Altınözük Ozkalis köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Yayın ekibi olarak, TRT Türkü olarak dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı armağan olsun türkülerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz ve Zübeyir Yılmaz ve sevdiklerine de armağan ederim. Şimdi İskender Yılmazer gelecek mikrofona, türkülerin selamı var diyecek.

Rize'deydik. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Sözeri'den derlediği türküyü korumuzdan dinledik. Bir türkü diyeceğim. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Mevlüt Koç Tirebolu Ataköy'den selamlamış. Mustafa Elduran İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne sıradaki türküyü oradaki yakınlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ali Yavuz, günaydın hayırlı sabahlar, sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. Ali Aslan, Aydın Çine'den kucak dolusu selamlar, teşekkür ediyoruz. Fahri Özdemir, Osmaniye'den günaydın hayırlı sabahlar, sıradaki türküyü Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli güvenlik güçlerine armağan ediyor. Görevlerinde kolaylıklar diliyoruz ve armağan olsun sıradaki türkümüz. Recep Kalkan Afyon İstihisar'dan selamlamış. Turgut Eren Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerine armağan ediyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. Hüseyin Şahin Almanya'dan sevgilerle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Huriye Özer Niğde'den selamlamış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. Erol Çelik Zonguldak'tan selamlamış. Günaydın dostlarına armağan ediyor. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan günaydın. İyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Cumhur Özcan Bilecik Yenipazar'dan günaydın. Sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına armağan ediyor ve Beşiktaş taraftarlarına demiş ki dün akşam gayet net bir galibiyetle Marsilya'yı yendiler 4-1. Tebrik ediyoruz. Tüm Beşiktaşlılara, taraftarlara armağan olsun diyoruz. Cumhur Özcan ve sevdiklerine. Sıddık Kırmakaş günaydın, hayırlı sabahlar. Sevdiklerine armağan ediyor. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan günaydın, Merzifon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü arkadaşlarına, yakınlarına armağan ediyor. Şimdi sırada Sümer Ezgü var. Teke zortlatmaları birbirine bağlı dört türküyle sevgili dinleyiciler, Sümer Ezgü sizlerle potpourri ile.

Artvin Şavşat türküsüydü. Nida Tüfekçi'nin Cevri Altıntaş'tan derlediği türküyü Armağan Coşkun Elçi söyledi. Haykırdı çıktı meşeden. Yuray Yılmaz Çanakkale İzini'den selamlamış. Sıradaki türküyü torunlarına, gelinine, eşine armağan ediyor. TRT türkü dinleyicilerine de. Aziz Ceviz'i Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Selahattin Özdemir günaydın. Niksar Yeşilkaya köyünden bize merhaba demiş, güvenlik güçlerine ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden günaydın selamlar. Osman Öz Fıçıcı günaydın demiş, güzel bir gün olsun diye eklemiş, teşekkür ediyoruz. Hamza Akkurt Samsun 19 Mahallesi Ormancı köyünden günaydın. Türkan Tanrı Verdiler Kars'tan selamlamış, aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Haşim Baroğlu da Sakarya'dan aramıza katılmış. Yayın ekibine ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Necip Koçer Nidebor Kürtçü köyünden selamlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Yadigar Agyar Almanya'dan günaydın. Bottrop'tan aramıza katılmış Almanya. Sıradaki türküyü TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Selamlar sevgiler demiş gurbetten. Armağan olsun. Mehmet Çay günaydın, hayırlı sabahlar. Muğla Kavaklı Dere Çatak Mahallesi'nden aramıza katılmış. Yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar. Yumra Özdil Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'den selamlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Sefai Özdemir. Diyarbakır türküsü var sırada. Celal Güzel Ses'ten derlenen türküyü Müzeyyen Bilgili'den dinleyeceğiz efendim. Ağlama yar ağlama.

Orhan Gürsoy söyledi, türkülerin sesi dedi. Saatimiz 8.57, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Mesajlarınıza bakıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sariye Akova günaydın demiş, Trabzon'dan selamlamış. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıççık'tan selamlar. Sıradaki türküyü Türkiye ortak olmuş, kendisine armağan ediyor. Sebahattin Konal Giresun Şebin Karahisar'dan selamlar, sevgiler kolay gelsin demiş. Hasan Güçlü günaydın demiş, Konya Kuru'dan. Sıradaki türküyü eşine Hava Hanım'a armağan ediyor. Ramazan Özönlü günaydın, Aydın İsa Beyli'den selamlar, saygılar kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Ahmet Arslan günaydın demiş, Çanakkale Biga'dan aramıza katılmış. Fikret Tükmen Niğde'den selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selam olsun, iyi yayınlar. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden sıradaki türküyü eşine Cevriye Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selamlamış bizi, hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. Mehmet Gür yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki sağlık birimlerine ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi sağlık birimlerinde şu anda tedavi görmekte olan hastalara armağan ediyor ve çalışanlara biz de görevlerinde başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Çalışanların acil şifalar diliyoruz. Hastalara da armağan olsun sıradaki türkü diyoruz. Şimdi Ozan Can Şimşek gelecek mikrofona. Ozan Can Şimşek "Ah edip ağlama" diyecek.

Menteşeli Cengiz söyledi, Ayşe'nin beşkili dedi sanatçı. Saatimiz 9:05 geçiyor sevgili dinleyiciler. Programımızın son saat dilimine girmiş bulunmaktayız. TRT Türkü'de sabahta İstanbul'dan. Selahattin Balkan günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, dostlarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Mustafa Ayla Aydemir günaydın. Ordu Fatsa'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, kızına, oğluna ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ali Çakır günaydın demiş. Samsun 19 Mayıs'tan selamlamış bizi. Şaban Dişi, kadim dinleyicilerimizden günaydın. Yayında ve yapımda yer alan çalışanlara selam olsun demiş. İstanbul'dan aramıza katılmış, sağlıklı günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz güzel, kıymetli mesajı için. Armağan olsun sıradaki türkü. Hüseyin Kasap günaydın demiş. Ramazan Akdemir Ankara Sincan'dan selamlamış. Osman Filizi İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor ve arkadaşlarına armağan ediyor Mustafa Atmacı. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden aramıza katılmış. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış. Sıradaki türküleri eşime, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş Hasan Yalmancıoğlu. Türkan Şekerci de Kocaeli Gebze'den günaydın. Kastamonu Küre Çaybük Köyü'ndeki yakınlarına armağan ediyor ve ayrıca Kastamonu Çatalzeytin'deki Nezahat Bozkurt'a armağan ediyor. Türkan Şekerci armağan olsun. Sıradaki Türkiye bakalım kim gelecek mikrofona. Şimdi İbrahim Pala ve Orhan Gürsoy ikilisinden dinleyeceğiz efendim. Uca dağlar başında diyecekler.

Saatimiz 9.14. Sevgili dinleyiciler, emsalime, eşime hediye ölmezden dinledik. Murat İşi Sağlam Nide Kemalhisar'dan günaydın, eşine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gidizden iyi yayınlar, TRT Türkü dinleyicilerine ve dostlarına armağan ediyor. İbrahim Gümüş Anamur'dan aramıza katılmış. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Antalya'daki torununa ve aile üyelerine armağan ediyor. Mehmet Gürbüz Kahramanmaraş'tan günaydın demiş, selamlamış, teşekkür ediyoruz. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan aramıza katılmış, eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Metin Yıldırım Erzurum'dan selamlar sevgiler demiş. Kadir Şankaya Isparta Senirkent Ulubey köyünden aramıza katılmış, günaydın iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz kıymetli mesajı için. Sıradaki türküyü sevdiklerime ve yayın ekibe armağan ediyorum demiş, eksik olmayınız. Yusuf Öztürk günaydın, Kayseri Deveri'den selamlamış. İsmail Şimşek Antalya Elmalı Ovacık köyünden hayırlı sabahlar, sevdiklerine armağan ediyor. Namık Uras Nidebor'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir köyünden aramıza katılan kadim dinleyicilerimizden TRT Türkü dinleyicilerine ve hemşehrilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Kazım Ülgü'ye de. Zara gelecek mikrofona, şimdi bir Antalya türküsüyle Hamdi Özbay'ın Hasan Kalkan'dan derlediği türküyü söyleyecek. Kalkan'la Kaputaş'ın arası.

Ali Taş Yürek söyledi, çemberimde Gülo'ya dedi sanatçı. Saatimiz 9:23. Mustafa Şevik aramıza katılmış, selamlamış. Yusuf Usuer Konya Ereğli'den selamlamış. Sezgin Daşdemir, günaydın, hayırlı sabahlar, sağlık günler diliyorum demiş. Muğla Dalaman'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Sedat Uzun, günaydın. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Neşet Ertaş isteği olmuş, büyük ustadan bir türkü istemiş. Eğer zamanımız olursa listemize ekleyelim, sıradaki türküyü de armağan edelim Tokat'tan Sedat Uzun ve sevdiklerine. Ümit Çalay Kaya Çelebi, günaydın, iyi yayınlar. Van'dan aramıza katılmış, sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Bayram Gökçen, Fethiye'den selamlar sevgiler, sıradaki türküyü eşine ve torunlarına armağan ediyor. Davut Güleç, Kayseri'den merhaba demiş, sıradaki türküyü güvenlik güçlerimize, askerlerimize, esnafımıza, eğitimcilere armağan ediyorum demiş. Adem Üçal İstanbul Esenler'den selamlamış. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan aramıza katılmış. Hemşehri

dinleyicilerine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İsa Kıran, Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü Buca'daki çocuklarına armağan ediyor İsa Kıran. Şimdi Sevcan Orhan gelecek mikrofona, Şanlıurfa türküsüyle Haydi Gidah Mersin'e diyecek.

Evet, saatimiz 9.28 sevgili dinleyiciler. Sevcan Orhan'ı dinledik az önce. Şimdi bakalım mesajlarınızı. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvanağoğlu günaydın demiş. Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Mehmet Kalaycıoğlu günaydın, hayırlı sabahlar. Bilecik'ten selamlamış. Yayın ekibine merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Sıradaki türkü Mehmet Kalaycıoğlu ve sevdiklerine armağan olsun. İsmet Köktü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlamış bizi. Dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Mustafa Yanbastıoğlu, Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlamış. İsmail Hakkı Onur, Bursa'dan günaydın. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Özgür Aldemir günaydın, iyi yayınlar. Mersin'den selamlamış. Adnan Önem Aydın Efeler'den selamlamış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İsmail Hakkı Cansız günaydın. Balıkesir'den selamlar. İyi yayınlar. İlyas Aydın

Ormanbeyli köyü Tokat'tan selamlamış. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor uzunca bir listeyle. Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincanlar'ın aramıza katılmış iyi yayınlar dilekleriyle armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Gürkan Sürmen gelecek mikrofona. Erzincan Tercan türküsüyle Aşık Daimi'den derlenen türküyü seslendirecek. Kainatta bir zerreyim.

Yıldıray Çınar'ın Aşık Mahzuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsünü Sabahat Hasan'ın o eşsiz yorumuyla sizlere sunduk sevgili dinleyiciler. Buradan da kendisine selam olsun diyoruz. Körpe iken kırdın felek dalımı dedi Sabahat Hasan. Mustafa Kına Kayseri'den aramıza katılmış, dostlarına ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor. Malik Yapar Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden aramıza katılmış, TRT Türkü dinleyicilerine ve ailesine armağan ediyor. Veysel Zan günaydın, hayırlı sabahlar, Ankara Çubuk'tan merhaba demiş. Müjgan Kızılkaya günaydın. Erzincan Kemaliye Kozupınar Köyü'ndeki yakınlarıma, kardeşlerime ve armağan ediyorum demiş. Erzincan türküsü istemişti. Az programımız içinde çaldık. Kendisine sıradaki türküyü de armağan ederim. Bakıyorum. Maya Türköz İzmir'den günaydın. Kadim dinleyicilerimizden Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz kıymetli mesajı için. Sıradaki türküyü sevdiklerine ve Ahmet Özçelik'e armağan edelim. Ahmet Kılıç da aramıza katılmış. Bakıyorum. Gemerek'ten merhaba demiş. Sivas türküsü istemiş. Hayat arkadaşım, dert ortağım Nurhan Hanım'a armağan ediyorum demiş. Doğum günüymüş. Biz de kutluyoruz. Sağlık ve mutlulukta nice yıllara, yaşlara, sevdikleriyle diyoruz. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Sivas Gemerek'ten Ahmet Kılıç ve sevdiklerine diyelim. Tevfik Şentürk günaydın. Akçabat'tan selamlamış. Emine Atamer İstanbul'dan günaydın. Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan aramıza katılmış. Güneybağ Mahallesi'nden. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlamış. Osman Çokyaman Adana Tellidere'den selamlamış bizi. Cemal Oskay Akhisar'dan selamlar, iyi yayınlar. Emine Akyol günaydın, Konya Bozkır'dan.

selamlamış. Murat Şükür Gebze'den günaydın, kolay gelsin demiş. Yılmaz Yüzer Ankara'dan selamlamış. Sıradaki türküyü Bitlis Adil Cevaz'a armağan ediyorum demiş yakınlarına. Bakıyorum. Ceyran Şimşek Ayar da aramıza katılmış Samsun Atakum'dan. İsmail Özdemir Çanakkale'den sevgiler. Sıradaki türküyü armağan edelim. Şimdi mikrofona kim gelecek bakıyorum. Senem Akdemir gelecek. Kahve koydum fincana diyecek. Giresun türküsüyle sizlerle.

Hoppala yarim Nurcan Altınok. Sözleri kendisine ait, aranjesi Hüseyin Coşkun'a ait. Türküyü sizler için kendisi seslendirdi. Nurcan Altınok, sevgili dinleyiciler. Evet, bugünlük için tabii ki veda vakti diyeceğiz. Ama yarından sonra pazar günü de yine İslam Radyosu'ndan hafta boyunca da sizlerle olmayı sürdürdük. Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Yine birlikte olursak bekleriz efendim İstanbul Radyosu stüdyolarına. Bizler mikrofon başında olacağız. Ekip olarak burada olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük programımız burada sona eriyor. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, bu güzel programı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Sesimizi kumanda masasında teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırdı. Her ikisinin de ellerine sağlık diyorum. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim, sizlere eşlik ettim. Tekrar birlikte olalım diyorum sevgili dinleyicilerimiz ve sizlere Yaşar Bildirin'in söyleyeceği Nani Nani ile veda ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türk.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Konya yöresinden, Bir Sabahtan Yolum Düştü Geline, türküsünde geçen si ve perem sözcükleri. Bir sabahtan yolum düştü geline, gelin atmış silerini beline, düşüvermiş yaylaların yoluna, gitme yârim, yayla zamanı değil, diyor türkümüz. Burada geçen si kelimesi, üç eteğin etek uçları ya da arka parçası anlamındadır. Gökyüzünde perem olmuş bulutlar, mısrasındaki perem olmaksa, parça parça olmak, dağılmak demektir. Sözlükte perem perem ya da peren peren şeklinde geçer. Şimdi Vasfiye Baransel'den derlenen bu türküyü Celal Bakar'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime...

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut İğnemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Sivas'tan Abdurrahman Açıkalın. Annem için Nuri Sesi Güzel'den Sarı Sabahlık türküsünü istiyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses

kayıtta Sema Çalı ve ben Mücella Karada. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet İnegörlüoğlu'ndan alınan bir türküyle başlıyoruz. Meşeden gel asürmelim meşeden, dolan da gel damardını köşeden, kız ben seni saramadım neşeden.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, Tarda Murat Akçay, Nefesli Sazlarda Fatih Koçer ve Mikail Geçer, Kemençede Volkan Karaoğlu, Basta Mevlüt Güler ve Ritim Sazlarda Ertuğrul Güney ve Cemal Özkızıltaş. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Reyhan Ediş'in seslendireceği Kırklareli yöresinden Aşık Ali Tamburacı'dan alınan türküyle sürüyor. Kalk gidelim yar seninle Nemse'ye, sarı kakül dökü vermiş enseye, sen benimsin, vermem seni kimseye.

Nasıl yar diyeyim ben böyle yare, mecnun edip çöle saldıktan sonra. Alemin bağına bülbüller konmuş, niden benim gülüm solduktan sonra. Bağlama sanatçımız Ferhat Durmuş, Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'in derlediği türküyü çalıp söylüyor.

Mehmet Özbey'in Elazığ yöresinden Abdullah Tunç'tan derlediği türküyü Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzdan dinliyoruz. Mesire'den çıktım ağrıyor başım, Harput'a varmadan serindin aşım, İntikamım alsın bacı kardeşim.

Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan derlenen türküyü solistimiz İlker Gökkaya seslendiriyor. Vay gözünü sevdiğimin dünyası, dokunsalar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalimin yarası, yaralarım bağlar oldum bugünler.

Başında yazma yârim, gel sıtkı bozma yârim. Göz nefesten korhuram, peçesiz gezme yârim. Sufi saatçinin Abdülvahap Said ve Kerim Osman Bezirgan'dan derlediği Kerkük türküsünü sanatçımız Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz.

Solistimiz Esra Er Ekinci, Sivas yöresinden Bahar Alkaya'dan alınan türküyü seslendiriyor. Yaylaya giderken yolun olayım, elinde kuruyan gülün olayım, ağzında söyleyen dilin olayım, yadeller duymadan sar beni.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Tokat yöresinden Niyazi Torun'dan alınan türküyle devam ediyor. Kuş burnunun alına, mendil serdim dalına, bülbül hasret gülüne, ben de nazlı yarıma.

Sivas yöresinden Yüksel Yıldız'dan alınan deyişi solistimiz Selma Geçer seslendiriyor. 3-5 aşık bir araya gelmişler. Onlar birbirine meydan ederler. İkrarından dönmez kadri sadıklar. Hakikat sırrını pünhan ederler.

Bahçenizde gülen var, pulluğundan süren var. İnkar etme Dudu kız, sarılırken gören var. Yüksel Ayhan'ın Uşak yöresinden de.

Malatya yöresinden Mehmet Seske'nin derlediği türküyü sanatçımız Şehmus Esenkuş'un yorumuyla dinliyoruz. Yollar seni gide gide usandım, ayağıma diken battı gül sandım. Ben de seni bir vefalı yar sandım, de gidenin kızı senden yar olmaz.

Değerli dinleyiciler, Şef Ali Haydargül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Ankara yöresinden Bayram Aracı'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz. Oyalı yazma başında, oyaları kaşında, yeter beklettiklerin çeşmelerin başında. Programı hazırlayan Rukiye Armancı Karakoç, Tonmeister Ali Tahçıoğlu, ses kayıtta Semaat Şaldı ve ben Mücella Karada. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Bakan Şimşek, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantının gündeminde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyası var. Denizli Kale'de CHP ilçe başkanı Süleyman İnce'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran, her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Sayın dinleyiciler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Merhabalar, TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programıyla yine sizlerleyiz. Haftayı tamamlamak üzereyiz. Haftanın son iş gününde İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Günün bu güzel saatinde İzmir'de İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli sanatçılarıyla yine yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküleri çalıp söyleyeceğiz sizler için efendim. Bugün programı Özgür Yardımcı hazırladı. Tonmaş İsterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Leyla Köseler'le keyifli bir öğlen geçirmenizi diliyoruz. Ve işte bugün bu güzel türküleri sizler için çalıp söyleyecek sevgili sanatçılarımız Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya ve Selcan Kökçen Şahin, onlara saz üstadlarımız bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çok Yürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Çok güzel bir türküyle programı açtı sevgili Sabahattin Gülümser. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Antalya yöresinden güzel bir türküydü değil mi?
1: Evet, Antalya'dan Zeki Yantaş'tan alınan, hı-hı, güzel bir zeybekti aslında okuduğumuz. Çok da benim de severek okuduğum bir türküydü.
0: Çok da keyifle geçti. Evet. Eminim yüreklere dokundu. Hı-hı. Peki bir güzel türkü daha rica edelim sizden. Bu kez nereye uzanalım?
1: O bölgeden çok uzaklaşmayalım isterseniz. Tamam. Burdur'dan, Tefenli'den, tamam, bir türkü seslendirelim. Köprünün Altı Diken.
0: Buyurunuz efendim.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Bu güzel iki türküyü sevgili Sabahattin Gülümser sizler için seslendirdi. Türkülerle gün ortası programımızda sırada Ethem Kaya var. Sevgili Ethem Kaya mikrofon başındaki yerini aldı bile. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. Önce Şanlıurfa'ya gideceğiz.
1: Evet. Evet, bu bölümde aslında iki tane peş peşe Şanlıurfa
0: türkümüz var.
1: Türkümüz var. Formlar birbirinden çok farklı. Bu ilk okuyacağım eser de kendi içinde çok formlu bir eser. Hı hı. Şanlıurfa'nın önemli bir yeri, Kısas Köyü. Önemli bir deyişi, önemli bir sebahı. Hı hı. Bunu seslendirmeye çalışacağım.
0: Bugün yasta gördüm, zülfü siyahı diyoruz.
1: Evet.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Ustaların ellerine sağlık. Sürekli takip isteyen 5-6 sayfalık bir eserdi.
0: Evet, gerçekten şahane bir performanstı. Mest olduk. Teşekkür ediyoruz. Bir güzel Urfa türküsü daha dinleyeceğiz.
1: Yine Urfa'dayız. Hı-hı. Farklı formda yine güzel bir türkü. Rahmetli Kazancı Bedih'ten alınan, evet, İhsan Medeş hocamızın da selamlar olsun. Hı-hı. Notayı aldı. Güzel bir türkü.
0: Pınarın başında ben gördüm onu. Siyahtır şalvarı, pembedir yanı diyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Ethem Kaya'dan dinledik. İki güzel Urfa türküsü. Türkülerle gün ortasında şimdi de İzmir Radyosu'nun yine çok sevilen seslerinden sevgili Sercan Kökçen Şahin'den iki güzel türkü dinleyeceğiz. Hoş geldin Sercan.
1: Hoş bulduk.
0: Yayına sen de. Merhaba.
1: Merhaba.

0: Vural'ın derleyip notaya aldığı Gara Yaylan'ın Çamları, diğer bilinen adıyla Ümmet Çavuş. Sonrasında Fethiye'ye doğru gideceğiz. Oralara doğru bir gideceğiz.
1: Tamam.
0: O da sürpriz olsun.
1: Olsun. O zaman önce Gara Yaylan'ın Çamları diyelim.
0: Haydi.

0: Çok teşekkürler sevgili Selcan. Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkürler. Sanatçı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel bir performanstı gerçekten. Şimdi Muğla Fethiye yöresinden bir türkü seslendireceksin.
1: Evet. Beş parmaktan inmem ben, Gümüşlü'de mavzerimi vermem ben.
0: Buyurunuz.

Efendim saatler 12.30'u gösterdi bile, türkülerle gün ortası keyifle ilerliyor. Şimdi saz üstadlarımız akortlarını yaparken bizler sizleri bir Kıbrıs türküsüyle baş başa bırakacağız. Erol Köker söyleyecek. Bir mendil aldım şehirden.

0: Yeniden İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Türkülerle gün ortası. Şimdi Sabahattin Gülümser'le devam edecek. Sevgili Sabahattin Gülümser'den bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. Büyük Usta Neşet Ertaş'tan bir eser olacak bu kez, değil mi?
1: Evet, evet. Kırşehir'deyiz. Kar mı yağmış yüce dağlar başına?
0: Buyurunuz efendim.

0: Çok teşekkürler, çok güzeldi. Ve şimdi Karadeniz'e uzanalım. Samsun Çarşamba'dan bir türkü var sırada, değil mi?
1: Evet, evet. Sular durulur derler, hareketleniyoruz.
0: Hı hı.

0: Çok teşekkürler. Bu güzel Karadeniz türküsüyle ritmimizi yükselttik türkülerle gün ortası programımızda. Şimdi bir kez daha sevgili Ethem Kaya mikrofon başında. Bu kez Kırklareli yöresinden bir türküyle bizlerle olacak.
1: Çok keyifli, güzel bir türkü.
0: Hı hı.
1: Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: keyifli, güzel bir türküyle sevgili Ethem Kaya'yı uğurluyoruz. Türkülerle Gün Ortası programımızın yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dakikalarda bir kez daha sevgili Selcan Kökçen Şahin bizlerle olacak. Çanakkale yöresindeyiz, uzaklaşmayacağız. Sahneye candan alınan güzel bir türkü olacak. Balıkesir yolunda sepeti var, kolunda
2: evet,
0: diyeceğiz.

0: Çok teşekkürler üstadlarımızın gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Ve bir güzel türkü daha istiyoruz sevgili Selcan Kökçen Şahin'in sesinden. Bu kez arabamın ispiti dolaşalım kepsütü.
1: Türküyle Balıkesir'e gittik. Şimdi bir Balıkesir türküsü
0: söyleyelim.

Çok teşekkürler. Efendim bugün de saatler 12.56'yı gösterdi. Türkülerle gün ortasında bizler için ayrılan sürenin bugün de sonuna yaklaştık. Bugün programımızı Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte ben Leyla Köselerli programda Selcan Kökçen, Şahin Ethem Kaya ve sevgili Sabahattin Gülümser'i ağırladık. Tüm saz üstadlarının da gönüllerine sağlık diyerek sizleri Ethem Kaya'nın güzel sesiyle baş başa bırakıyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 18 Eylül, Cuma gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Yaklaşık bir saat boyunca türküler eşliğinde Elif Sucu, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzü arşiv kayıtlarımızdan seçtik ve İbrahim Erkal'ın sesine kulak veriyoruz. Lemide.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Veysel'den derlenen Sivas türküsünde arşiv kayıtlarımızda Nuray Hafiftaş'ı dinliyoruz. Beni hor görme kardeşim.

Saatimiz 15.25'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Elazığ yöresinden bir türküyle sürüyor. Aysun Yıldız'ı dinliyoruz. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası.

0: TRT Türkü.
1: Ankara'ya yolumuz düşüyor ve Sümer Üzgü'yü dinliyoruz. Ayaş yollarından açtım da geldim.

Türküler eşliğinde yöre yöre yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez yöremiz Kayseri. Muzaffer Ertürk'ü dinliyoruz. Bahçe duvarını açtım.

TRT Türkü. Yine birlikteliğimiz hareketli bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyor. Sema Kaya'nın sesine kulak veriyoruz. Vallahi o yardır.

Değerli dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Elif Sucu, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüz Orta Anadolu'dan ve Şahin Gültekin'i dinliyoruz. Aydoğar Giresun'dan. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Mehmet Şimşek, bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak olan yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hizmete alınacak pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında ahiliğin mesleki uzmanlaşmayı ahlak ve vicdanla buluşturan özgün bir sosyoekonomik model olduğunu belirtti. Devlet Bahçeli, tüm esnaf ve sanatkarlarımızı ahilik haftasına gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum dedi. Emniyet teşkilatındaki atamalar çerçevesinde 39 ilin emniyet müdürleri değiştirildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 24 il emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi de il emniyet müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında da 69 görev değişikliği yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü kişilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden uyuşturucu testi çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınacağı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağar, Hasan Şaş, Melis Eşüten ve Nilperi Şahinkaya gibi tanınan isimler bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın 4. duruşması tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi 9 kişinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Geminin kırılan kızağında yama olduğu iddiası inceleniyor. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmış, 14 kişinin ise naaşına ulaşılmıştı. Kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 554 metre derinlikteki gemi enkazı Gazi ve çevresinde devam ediyor. Katliamcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Saldırıların başladığı 2023 yılı Ekim ayından bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 74 bine yaklaştı. Gazze'de hasar gören binalara sığınan Filistinliler ise çökme riskiyle karşı karşıya. Soykırımcı İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da son bulmuyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırısı sonucunda Ramallah kentinde bir araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna henüz dünyaya gelmemiş nesillerimizin Türkiye'sini inşa etme meselesidir sözleriyle dikkati çekti. Yozgat'ta konuşma yapan Işıkhan, bizim görevimiz değişen dünyanın şartlarına uygun çalışma hayatını inşa etmektir dedi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkü Diyar programına hoş geldiniz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Birlikteliğimiz boyunca farklı yörelerden seçtiğimiz türkülerimize eşlik edeceğimizi umuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Efendim türküler Anadolu'nun ortak hafızasında yaşayan en değerli kültür hazinelerimizden biridir. Her biri yaşanmışlıkların, sevinçlerin, özlemlerin ve umutların sesi olan bu ezgiler, geçmişle bugün arasında gönülden kurulan bir köprü olmaya devam ediyor. Her notasında ayrı bir hikaye, her sözünde ayrı bir yaşam izini taşıyan türkülerimiz yüzyıllardır gönüllerde yankılanıyor. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Programın yönetiminde Selin Narin kardeş bizlere destek oluyor. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın ilk eserinde Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır'a ait türkümüzü sanatçı Bedri Aysel'i dinleyeceğiz. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı.

Efendim, yavru vatan Kıbrıs yöresinden seçtiğimiz bir türküyle programımız devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Yeşilada'dan derleyip notaya aldığı ezgimizde sanatçımız Erol Köker, "Bir mendil aldım şehirden, yolum geçmez yar buradan" adlı türküde sizlerle.

Yar uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Sanatçı Selahattin Alpay'ı, sözleri ve müziği İbrahim Özkan'a ait bu ezgide dinleyeceğiz. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun efendim.

Dört bir tarafı peygamberlere, sahabe ve nebilere ev sahipliği yapan Diyarbakır'a ait türküde erkekler topluluğu korosunu sizlerle buluşturacağız efendim. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derleyip notaya aldığı Tokat'a ait türkümüzü sanatçımız Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor. Bir güzelin hasretinden, nahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı.

halk ozanı Karacaoğlan'ın duygu yüklü sözleriyle yüreklerimizde yanan sevdamızı dile getirdiği ezgimizi sanatçı Musa Eroğlu seslendiriyor. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır.

sanatçısı Dünya Tekin, Gaziantep Üniversitesi konservatuarından mezun olur. İstanbul Radyosu'nda görev yapan sanatçı günümüzün beğeniyle dinlenen sesleri arasındadır. Bu kısa tanıtımdan sonra sanatçımız Dünya Tekin, Erzurum'a ait türküde sizlerle "Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin" diyecek.

Aşık Ali Sultan'dan alınan türkümüzü 2007 yılında aramızdan ayrılan rahmetli Yıldıray Çınar'ın arşiv kayıtlarımızda yer alan sesinden dinliyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

Ülkemizin yetiştirdiği önemli seslerden biri olan sanatçı İzzet Altınmeşe'yi sözleri kendisine ait ezgide dinliyoruz. Senem sizlerle.

Türküler bazen bir yörenin hikayesini, bazen de gönüllerde saklı kalmış duyguları günümüze taşır. Şimdi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden derlenmiş, sözleri ve ezgisiyle yöre kültürünün izlerini taşıyan bir türkü geliyor. Kaynak kişisi Gıyas Coşkun olan Diyarbakır yöresine ait bu eser Seyran Tepe Bağlık'tır. Lütfü Ortakelen'in yorumuyla sizlerle.

Efendim, türkülerle süren bir Türkü Diyarı programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Programın yönetiminde Selin Narin kardeş bizlere destek oldu. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batuydu ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Hoşçakalın efendim. Son eserimiz ise Orhan Akalmaz'dan geliyor. Bozdoğan Zeybe'yi sizlerle.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Teknik yönetimde Atilla Kurt var. Ordu yöresine gidiyoruz ilk türkümüzde. Beytullah Şanlıyurt'tan alınmış türküyü Coşkun Gök icra ediyor. Kemençemin telleri bağırsaktır bağırsak. Ayaklar işitir mi ha buradan çağırsak.

Ordu'dan Hatay'a geçiyoruz. Mehmet İpek'ten alınmış güzel eskiyle Özgür Eren'i dinleyelim. Gül kuruttum, gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum.

Bu kez yöremiz Bayburt, solistimiz Okan Murat Öztürk. Giderim yolum dağdır, bu ne meyvalı bağdır. Ben kazanım yar yesin, nice ki canım sağdır.

Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan alınmış eseri Cengiz Özkan'dan dinleyelim. Bahar gelir kudurursun, kızılırmak seni seni. Ne uyursun ne durursun, kızılırmak seni seni.

İrfan Ruhi Eren'den alınmış türküyü Bülent Aslan'dan dinledik. Yöremiz Rize'ydi. Şimdi Sivas Sara türküsünü Sibel Güzel'den dinleyeceğiz. Kaleden iniş mi olur, Hamdemir gümüş mü olur?

Erzincan Tercan yöresi türküsünü Aşık Daimi'den dinleyeceğiz. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül gül yarelenir. Bakmaz mısın şu sinemde yaraya, derdimi söylersem gül yarelenir.

Bir Yusuf Cemal Keskin bestesini Hülya Polat seslendirdi. Şimdi Birol Topaloğlu geliyor radyomuza. E kız filan boylusun, sevilir cilvelisin. Seni bekar dediler, belki de kısmetimsin.

0: hemen gelir misin? Ben ondan haydetedim zaman denizden çıktım. Ben aldı dağları hemen gelir misin? Ben ondan haydetedim zaman denizden çıktım. Ben aldı dağları hemen gelir misin? Ben ondan haydetedim zaman.
1: Programımızın sonuna yaklaşırken Kazım Koyuncu'yu dinleyelim. Narino.

TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Karadeniz'den programı sona eriyor. Mikrofonda ben yapımcınız Yiğit Yavuz, teknik yapımda Atilla Kurt, veda ediyoruz size. Son türkümüz Giresun yöresine ait. Bülent Aslan söylüyor. Görelinin içinde ikiliyim ikili.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Küresel Havacılığın Merkezi İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini zirveye taşıyacak olan 4. ana pistiyle ilave yatırımlar törenle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na yönelik eleştirilerini hatırlattı. Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir kondu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, ahilik Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir dedi. Devlet Bahçeli, ahiliğin bıraktığı mirasla modern ilkeleri sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna henüz dünyaya gelmemiş nesillerimizin Türkiye'sini inşa etme meselesidir sözleriyle dikkati çekti. Yozgat'ta konuşma yapan Işıkhan, bizim görevimiz değişen dünyanın şartlarına uygun çalışma hayatını inşa etmektir dedi. Emniyet teşkilatındaki atamalar çerçevesinde 39 ilin emniyet müdürleri değiştirildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 24 il emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi de il emniyet müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında da 69 görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyada yaptığı açıklamada 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla bir araya geldiğini duyurdu. Yeni görevlerine hazırlanan kaymakamlardan vatandaşa odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışı beklediklerini belirten Cevdet Yılmaz, devletin hizmetlerini, şefkatini ve adaletini her haneye ulaştırın dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Denizli'de konuşma yapan Haluk Görgün, 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının da 11 milyar dolar olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, üretim kapasitesini bütün şehirlere yaymaya kararlıyız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Kale ilçe başkanı Süleyman İnce'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından Süleyman İnce'nin CHP Kale ilçe başkanlığı görevinden alındığı bildirildi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden uyuşturucu testi çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınacağı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İğnemli, eski futbolcu Hasan Şaş ve şarkıcı Sefo da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi Axios'a açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. Bu arada Washington, savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere vize verdi. Sahadaki gerginlikse devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in ılık rüzgarlarıyla sizleri selamlıyoruz. Karadağlar ve denizin birleştiği bu topraklarda türkülerin sıcak melodisiyle yayınımıza başlıyoruz. Bugün programı Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Ve ilk türkümüzle buluşturalım sizi. Sanatçımız İmran Koç seslendiriyor. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır.

Şimdi Emel Taşçıoğlu'nu dinleyeceğiz. Bu türküde kaynak kişi Ahmet Gazi Ayhan. Derleyen, notaya alan Sümer Ezgü. Ve Açıl Ey Ömrümün Varı. Sonrasında da Hasan Özel bizimle birlikte olacak. Meşeli Dağlar Meşeli.

Saat 16.24, Akdeniz'in renklerindeki birlikteliğimizi sürdürüyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere sayın dinleyiciler. Devrim Kaya şimdi bizimle. Ellerini çekip benden.

Hakkari'den bir türküyle devam ettiriyoruz programımızı. Turan Engin seslendirecek. Esme Seher Yeli Esme, sonrasında da bir Jean Pullukçuoğlu'nu dinleyeceğiz. Kuyunun Sereni.

Saat 16.43. Şimdi Adile Kurt Karatepe bizimle bir Burdur türküsünde Ardıçtandır Kuyuların Kovası.

Tülin Berbergil'den dinledik bu Antalya türküsünü. Derenin başındayım. Artık programımızın son türküsünü sizlerle buluşturacağız. Bu da bir Denizli Acıpayam türküsü. Kaynak kişi Hasan Aydoğdu, derleyen de Özay Gönlüm. Erol Köker seslendirecek. Şu dağlar tepe tepe.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Programı Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 18 Eylül Cuma, saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova Adam programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova Adana hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danın Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Gürsoy Babaoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Her yeri gezer oldum, haberi olsun. Dünyada en güzel yer hayranı olsun.

Değerli dinleyenler, sırada Giresun yöresinden bir türkü var. Muzaffer Sarı Söze'nin Sadullah ve Sarı Recep'ten derlediği türküyü Güven Yapar söylüyor. Giresun Kayıkları.

Değerli dinleyenler, saatler 17.14'ü gösteriyor ve programımızda Denizli yöresinden bir türküyle devam ediyor. Özay Gönlüm'den alınan türkü Tülin Berbergil söylüyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

TRT Türkü. Hüseyin Turan Tokat yöresinden bir türküyü seslendiriyor. Bir güzeli methedeyim, bari alem yanmasın.

TRT Türkü. Kubilay Dökmetaş'ı Sivas yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Kul olayım kalem tutan ellere.

Değerli dinleyenler, saatler 17.44'ü gösteriyor ve Çukurova'dan programında Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri yöresinden bir türküyü Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Yine yeşillendi germir bağları.

Sayın dinleyenler, sırada Ata Baro var. Muzaffer Sarı Sözen'in Artvin yöresinden derlediği türküyü Mücella Ata söylüyor. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde Ata Baro var.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Çukurova'dan programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'nı hedef alan sözlerini hatırlatarak yanıtını İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. İstanbul Havalimanı'nın hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı küresel başarıları da verilerle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'yla Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Mehmet Şimşek bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden Batuhan Sarıyalçınkaya adlı polis, başka bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. 28 yaşındaki polis Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki sürücü gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi de tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 175 kişi yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülkede el konuldu. Söz konusu dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi. Katliamcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Saldırıların başladığı 2023 yılı Ekim ayından bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 74 bine yaklaştı. Gazze'de hasar gören binalara sığınan Filistinliler ise çökme riskiyle karşı karşıya. Soykırımcı İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da son bulmuyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırısı sonucunda Ramallah kentinde bir araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı. Filipinlerin güneyindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Söz konusu saldırı Filipinler'de Haziran ayından bu yana okullarda gerçekleştirilen 3. saldırı oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin örtü altı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu söyledi. Erzincan'da açıklama yapan Yumaklı, son 24 yılda sera alanlarındaki artışın %44'e ulaştığının altını çizdi. İbrahim Yumaklı, örtü altı üreticilerinin destekleneceğini vurguladı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak tek maçla açılıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

türkülerde keklik. Bütün Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yerde yaşayan ve makbul bir av kuşu olan keklik, Türkiye'de özellikle Fırat ve Dicle yöresinde, Güney Toroslar'da, Güneybatı Anadolu'da çok bulunur. Keklikler uçarken kendilerine özgü bir ses çıkarırlar ve çok uzaklara uçmadan konarlar. Konar konmazsa sekerek inanılmaz bir kayış gösterirler. Şairler sevgililerinin yürüyüşlerini kekliğin bu çevik yürüyüşüne, sekişine benzetirler. Masal, atasözü, deyim, bilmece ve elbette türkülerimizde keklik motifi sıklıkla kullanılmıştır. Bir Eskişehir türküsü, kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı derken, Ercişli Emrah'a ait kekliğin redifli bir türküsünde, sabah seherinde bağlar küncünde, öter sesi gelir güzel kekliğin diye can bulur keklik. Karaca olansa bir çift keklik gördüm sıra çekilmiş, eşinden ayrılmaz, seker ikisi derken koşmasında, aile olarak yaşayan kekliklerle bir tutar ayrılmaz sevdalıları. Arşivimizden Sümer Ezgün'ün sesinden tematik bir keklik türküsüyle size veda ediyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türk Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yepyeni bir akşam yolculuğunda, türkülerle sefa bulacağımız bir yolculukta birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Güray Çiçek, sesimizi, türkülerimizi size ulaştıracak. Her zaman olduğu gibi biz ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi ve bu sevgi ve muhabbetle ağırlayacağız. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda. Ve yolculuğumuzu yine güzel bir türküyle başlattık Trabzon yöresi.

Den Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Dilaver'den derlediği türküyü Yol Arkadaşları grubu seslendirdi. Karadeniz havası aldık. Bin bir yöreyi dolaşacağız. Bin bir çiçekten bal alacağız, tat alacağız, koku alacağız sevgili dinleyiciler ve birlikte zevk edeceğiz. Ama burada bizim için önemli olan gönlünüzde yer edenlere denk gelecek türkülerle buluşmanız elbette ve Anadolu bilgeliği ile buluşabilmeniz sevgili dinleyiciler. Hep birlikte buluşacağız ve onun için farklı yörelerden farklı türküler seçtik yine. İşte o yörelerden biriyle daha devam ediyoruz. Elazığ Harput yöresinden Mehmet Özbey'in Abdullah Tunç'tan derlediği sevilen türkülerden biri Oktay Bora Ertuğrul seslendiriyor. Mezireden çıktım ağrıyor başım. Harput'a varmadan serildin aşım. İntikamım alsın bacım kardeşim.

Sevgili dinleyiciler, Oktay Bora Ertuğrul'u dinledik. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye başladık. Türk Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı ve saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek. Ve biliyorsunuz an içinde bizi yakalayacak türkülerle buluşmayı umut ediyoruz. Bugünkü seçkimizle birlikte sevgili dinleyiciler, yöre yöre dolaşacağız elbette türküler eşliğinde. Çünkü bu yolculuk, bu muhabbet türkülere sarılı bir muhabbet sevgili dinleyiciler. Ve yine özel bir türküyle devam ediyoruz. Erzincan yöresinden yetişen değerli ozanımız Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir türkü ve arşivden seçtiğimiz bantta kızı Ebru Çiçek'le birlikte Ali Ekber Çiçek'in seslendirdiği bir türkü, bir deyiş sevgili dinleyiciler. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismim buldum divanelikte.

Anelikle kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

özünü kattın. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gülüşün zerre düş oldum.

0: Haydar, haydar, haydar, haydar dost, zare düşün.
1: Usta sanatçı Ali Ekber Çiçek'i bir kere daha rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler. Onun bağlaması eşliğinde türkü dinlemek her zaman büyük bir zevk. Sadası insanlığın ufkunda, gönlünde çınlamaya devam ediyor. Türk halk müziğine hizmet etmiş bütün değerlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Elbette yaşayanlara da bereketli ömür diliyoruz. Ve birlikteliğimizi Erzincan'ın ardından başka bir yöreyle sürdürüyoruz. Ardahan Hanak yöresiyle Aşık Veli Yaycı'dan alınan türküyü de radyomuz sanatçısı Selma Geçer seslendiriyor. Aşayım karlı dağları, dönmenem yar şimden geri. Dünyada ölüm var imiş, yanmanam yar şimden geri.

Sevgili dinleyiciler, kadim dilimizin ürünleri, türkülerimizle buluşmamız sürüyor. Türkiye Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Birlikteliğimiz saatler 20'yi gösterinceye kadar devam edecek, biliyorsunuz. Ve elbette bu vakti türkülerle güzelleyeceğiz. Afyonkarahisar İhsaniye Kayahan'dan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Talip Özkan'ın derlediği türküyü de Turgay Özdemir seslendiriyor. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder. İki güzel pencereden el eder, birini alsam biri intizar eder.

Sevgili dinleyiciler, Nurten Topaloğlu'nu dinledik. Seslendirdiği türküde ve birlikteliğimizi Sivas Divri yöresinden Nuri Üstünses'ten alınan türküyle sürdürüyoruz. Hürda Aydın seslendiriyor. Beni görüp yüzün öte dönderme, hilal kaşlarını da yar yere indirme. Çok hasretin çektim mahrum gönderme, senin muhabbetin candadır canda.

Sevgili dinleyiciler, her biri gönüller meyvesi, türkülerle buluşmaya ve elbette her birinden ayrı tat almaya niyet ettiğimiz yolculuğumuz Türkü Akşamı'nda devam ediyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Sivas Divriği yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Hürda Sevdalı Türküler adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Dinledik Hürda Aydın'dan. Birlikteliğimizi yine Sivas yöresinden bu kez bir uzun havayla sürdürüyoruz. Zafer Albayrak seslendiriyor Hasan Doğan'dan alınan uzun havayı. O dağlarda biten kenger misali, yel vurdu bir yandan, bir yana döndüm. Irgalanmış bağda gonca gül gibi, el vurdu bir yandan, bir yana döndüm.

Yücel Paçmakçı'nın Muharrem Akkuş'tan derlediği türküyü yine Erzurumlu usta sanatçımız Aysun Gültekin'in sesinden dinledik. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden biriyle daha devam ediyoruz. Musa Eroğlu ve Güler Duman birlikte seslendiriyor Erzincan yöresinden Ali Atıcı'dan alınan türküyü. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Sözleri Aşık Hüdayi'ye ait deyişi Nida Ateş seslendiriyor. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı.

Sevgili dinleyiciler, Ömür Bahçesi adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Nida Ateş'i dinledik. Birlikteliğimizi sözü müziği usta sanatçımız Neşet Ertaş'a ait bir türküyle sürdürüyoruz. Onurşan seslendiriyor. Karlı dağlar geçit vermez olunca gidilmez o yare yollar bağlanır. Gül yüzlü sevdiğim elin olunca gayrı bu ellerde durulmaz dağlar.

Sivas Çarkışla yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği repertuarımızın incilerinden biriydi. Yıldız çeşitlemelerinden biri sevgili dinleyiciler. Adile Kurt Karatepe seslendirdi. Birlikteliğimizi değerli sanatçımız Gülsoy Baboğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bir uzun havaya bağlı olarak dinleyeceğimiz Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyle sürdürüyoruz.

Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'den alınan ve o dinlemeye doyamadığımız türkülerden birinde Murat Aldemir'i dinledik. Gam Çekme Haline adlı albüm çalışmasında da yer alıyordu bu türkü sevgili dinleyiciler. Saatimiz 19.35'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi Yozgat Deramumlu Köyü'nden Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Yavuz Bingöl seslendiriyor. Bir çift durna gördüm durur dallarda, Mevla'yı seversen kalma yollarda.

Sevgili dinleyiciler, bilgeler sözüdür. Derler ki ancak gönülden doğan bir söz gönle tesir edebilir. Yüzlerce yıllık Anadolu bilgeliğinden, bilgeliğiyle yetişen gönüllerden doğan sözler işte türkülerimiz. Biz niyet ettik ki bu sözler gönlünüzde yer edenlerle buluşsun. Şu ana kadar umut ediyoruz bu niyetimizle. Niyetimiz karşılığını buldu ve siz de biz de gönlümüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluştuk. Türkü akşamında yolculuğumuzda saatlerimiz 19.40'ı gösteriyor. Biz türküler eşliğinde sürdüğümüz yolculuğa devam ediyoruz. Birlikteliğimizi yine özel bir türküyle, güzel bir türküyle sürdürüyoruz. Diyarbakır yöresinden Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği türküyü sanatçımız Şehmus Esenkuş seslendiriyor. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurar iken gördüm Leyla'yı. Leyla başıma açtı türlü belayı.

Ne güzel türkülerin demlendiği yörelerden biridir Diyarbakır'da sevgili dinleyiciler. Güzel insanların sürdüğü sevdaları ve elbette bütün bir yaşamın hikayesini eşsiz bir zenginlikle dile getiren pek çok yöremizden biri Diyarbakır. Bir Diyarbakır türküsü dinledik Şehmus Esenkuş'tan. Anadolu'nun tamamı da öyle değil mi aslında sevgili dinleyiciler? Tesadüfen bir araya gelen söz ya da ezgi dizisi değil elbette türkülerimiz. Bir milletin bilgelikle zenginleşen söz sandıklarıdır türkülerimiz. Bizim zenginliklerimizi saklayan sandıklardır türkülerimiz ve ortak dilimizde. Bizi bu zenginlikleri dinlemeye, duymaya, hissetmeye davet eder. Malatya Arguvan'da o zenginlikleri barındıran yörelerimizden biri ve bir Malatya Arguvan yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Muharrem Temiz'i dinleyeceğiz. Seyit Meftuni'den derlediği türküde. Bir garip bülbülüm arzum güllere, gece gündüz ahuzar benim için. Aşık olup meyil verdim bir cane, her dem kahru lütfu kar benim için.

Sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Muharrem Temiz'i dinledik. Türküler Sevdamız adlı albüm çalışmasında da yer alıyordu bu türkü. Malatya Arguvan yöresinden pek çok türkü derleyen sanatçılarımızdan biridir Muharrem Temiz. Ve buluşmamızın vesilesi muhabbetinse her zaman kaynağı olan türkülerimizle çıktığımız yolculuğun son dakikalarına doğru ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. Elbette türküler eşliğinde, çünkü bu yolculuk türkülere sarılı bir yolculuk. Ve müziği Musa Eroğlu'na, sözleri de Serpil Efe'ye ait türkü formlu bir beste dinleyeceğiz. Nazlı Ulusu seslendiriyor. Öyle miydi senin ile ahtımız? Yollarına kar mı yağdı, gelmedin? Ömür geçti, tükeniyor vaktimiz. Yollarına kar mı yağdı, gelmedin?

Sevgili dinleyiciler, asırlardır hayatın içinde buluştuğu her hale türkü yakan bir milletin, altını çiziyorum, yazdıran değil, kendi türküsünü kendisi yakan bir milletin, insana dair her hal içinde bir söylediği var elbette, türküler içinde gizli. İşte biz an içinde bizim halimize denk gelen türkülerle buluşalım diliyor ve bu buluşmalarla ilgili seçkimizi bu niyetle hazırlıyoruz ve heyecanlanıyoruz. O buluşmalardan birinin daha sonuna geldik. Bir türkü akşamının sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan seslendik size. Saatler 20'yi gösterdiğinde TRT Türkü'de yepyeni bir programla buluşacaksınız. Türkü akşamını hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Güray Çiçek sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Huzurlu, güzel bir geceye uğurluyoruz sizi. Vedamıza elbette türkü katıyoruz. Türküsüz veda etmiyoruz. Türküyle buluşup türküyle ayrılıyoruz. Kerkük türküsüyle veda edeceğiz bugün. Mehmet Özbey'in derlediği türküyü usta sanatçımız Hasan Özel seslendirecek. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz türküler gibi zenginliklerle dolsun sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.

Değerli konuklarımız ve değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu yapımı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği Konseri'nde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz.

diyoruz. Siz sevgili konuklarımız, radyomuz Mesut Cemil Stüdyosu'na ve siz sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizin, uzun havalarımızın en güzel örnekleri yine sizler için. Ve ben koromuzu yönetecek şefimiz Soner Özbilen'i alkışlarla huzurunuza davet ediyorum. Konserimiz Denizli'den Süleyman Uğur'dan ve Manisa'dan Hasan Avcı'dan derlenen birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Denizli türkümüz Devrent Deresi. Devrent Deresi'ne duman bürüdü, yedi deve ile Musam yürüdü. Ve Manisa türkümüz kısa adıyla Gımıldan. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Alkışlar sizden, türküler bizden.

Şimdiki durağımız Sivas. İhsan Öztürk derlemiş Tokuş köylü Yüksel Yıldız'dan. Ezrail Selim'e çöktüğü zaman kırılır kanadım kol yavaş yavaş. Huzurunuzda Mücella Ata.

Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Soner Özbilen yönetiyor koromuzu. Ve türkülerle güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Tunceli Ovacık'tayız efendim. Ve Tunceli Turna Semahı gelecek. Kaynak Mustafa Batar, derleyen ve notalayan Süleyman Yıldız. Kaldır kaldır kolların kaldır, çek yayı okunan doldur. İki kaşın arası Kabe'ye giden doğru yoldur. Derleyen notayı alan dedik. Tabii ki çalan ve söyleyen de Süleyman Yıldız, alkışlarla geliyor.

Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bin dert açtı. Türkü durağımız Mardin, kaynak Bedri Orcan ve İclal Akkaplan geliyor alkışlarla.

Türkülerle şimdiki durağımız Kars ve türkünün kaynağı Karslı Ozan Murat Çobanoğlu'nun çırağı Mürsel Sinan. Şirvan'ın bir gülü sen, gülü sen, bülbülü sen. Sen gönlümün çiçeği, lalesi, sümbülü sen. Tekin Büyükkaya alkışlarla geliyor huzurunuza.

Güzel ülkemizin güzel insanlarına, güzel ülkemizin güzel türküleri geliyor. Türkülerle şimdiki durağımız Nevşehir. Sazlı Hüseyin'den derlenmiş türkümüz. Çekmecemin perçini açamadım içini.

Sevgili dostlar, sırada bir uzun hava var. Giresun yöresinde bu uzun hava Ova Garibi adıyla biliniyor, çalınıyor, söyleniyor. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Türkülerin, uzun havaların eşsiz bir yorumcusu. Gönülden alkışlar Ümit Tokcan için.

Hani yaylam, hani senin ezelin? Güz gelende döker bağlar gazelin. Yaylam, senin hiç gelmez mi güzelin? Sevgili dostlar, türkü durağımız Erzurum. Türkünün kaynağı Raci Alkır. Ve bu güzel Türkiye bir Orta Anadolu türküsü bağlanacak. Getir berber, getir aynayı getir. Erzurumlu bir sanatçı Lütfü Ortakale ve berber türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz geliyor.

acayip zekeri var. Efendim koromuzu ve şefimiz Soner Özbilen'i bir kez daha alkışlıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve umutlu nice güzel günler, türkü dolu bir yaşam diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye'yi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren sizlerleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyonuzda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız, bağlamada aynı zamanda grup şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda Ataberk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş bizlere
1: eşlik edecekler. Evet, bir cuma akşamından tüm dinleyenlerimize merhaba demek istiyorum sevgili Mustafa'cığım. Güzel, keyifli evet. Bir program olur inşallah. Ve sevgili Taha'mız da bize bir akış yapmış. Akışta da ilk olarak sen varsın. Dilersen önce türkümüzle başlayalım. Hay sohbetimize hay. Ara ara devam ederiz diye
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Sevinirim.
1: Neyle başlayacağız?
0: Güzel bir Neşet Ertaş türküsüyle başlayacağız. Aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşe. Ardından yine burada yıllarca beraber omuz omuza çalıştığımız bir büyüğümüzün türküsü, onun derlediği bir türkü. Onun sazından, sesinden de çok dinledik. Evlerinin önü bulgur sokusu diyeceğim.
1: Haydi bakalım.
0: Gürbüz Sapmaz Hoca'yı da buradan aynen. Yad edelim dinliyorsa bizi.
1: Haydi bakalım.

0: ne güzel iki türküyü birbirine bağladın sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
0: Yine çok keyifliydi, keyifle de dinledik. Evet. Evlerin Önü Bulgur Sokusu türküsünü de ben de kendi albümümde seslendirmiştim. Çok severek okumuştum bu türküyü, çok da seviyorum.
1: Evet, zamanına defa damga vuran
0: değil
1: eserlerden.
0: Mi? Evet, değil mi? Değil mi? Ama hala da
1: eserlerinden öyle. Hala da dinleniliyor.
0: Evet.
1: Ve yine bunu sosyal medyadan bir takip edelim, sevenim. Yazmıştı. Evet. Hocam ya bunu da dinler miyiz diye.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Arada bir tabii eskilerimizi de büyüklerimizi de yad etmek anmak.
0: Değil mi?
1: Da çok güzel. Evet. Bizi dinliyor mutlaka ki Gürbüz Hocam. Çok güzel anılarımız da vardır Gürbüz Hocam'la.
0: Öyle benim. Mi?
1: Ya, kısmet olursa ilerleyen programlarda anlatayım.
0: Zamanımızdan çalmayalım mı diyorsun?
1: Evet.
0: Canım. Peki Mustafa'cığım. O zaman evet tamam. Biraz böyle Kilis tarafına gideceğim ben bu kez. Sonrasında da Diyarbakır'dan bir türküyle bağlamak istiyorum. Çok okunan türkülerden değil aslında. Ah su yolu su yolu bir Kilis türküsü.
1: Özellikle senden zaten bunu ben çok seviyorum. Çok değişik, unutulmaya yüz tutmuş böyle.
0: Evet
1: böyle
0: ya.
1: Bir şey vardı dediğimiz türküleri bulup çıkarıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Genelde böyle bir misyon yüklendim açıkçası kendime. Çok bilindik türküleri de seviyorum ama hani böyle çok arada derede kalmış, evet. Ama hakikaten ezgisel olarak, makamsal olarak da çok böyle derin güzel izler bırakan türküleri okumayı da çok seviyorum. Yine onlardan bir tanesi Ah Su Yolu Su Yolu, ama bak arkaya bağlayacağım türkü. Hepimizin çok sevdiği bir türkü. Diyarbakır'dan Esmer'in Biçim Biçim demek isterim.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgür, ne güzel oldu.
2: Teşekkür ederim canım benim.
1: Çok keyifli oldu.
2: Sağ olasın. Çok teşekkür
1: ben
2: ediyorum.
1: Şimdi uzun süredir okumadığım, hatta denk de gelmediğim bir eser okuyacağım. Yıllarca çok uzun süre tabii herkes tarafından da biliniyor, okundu.
2: Evet.
1: Mezar arasında harman olur mu?
2: Evet, klasik eserlerden
1: kesinlikle
2: bir tanesi.
1: Derman olur mu diyeceğim. Ardından da bir sizin o taraflara gideceğim. İşte böyle Niğde, Ereğli,
2: dolaşacak mısın
1: taraflarına gideceğim. Evet. Uzun zamandır pek çalıp okumadığım da bir eser.
2: Evet.
1: Artık bakacağız. Sürpriz. Ereğli'den çıktı, sökün eyledi.
2: Evet.
1: Bilenler biliyorlar. Geri kalan da sürpriz olsun.
2: Hadi keyifle dinleyeceğiz.

0: alkışlıyorum. Neden alkışlıyorum?
1: Neden?
0: Şimdi bir navigasyon gibi anlattın öncelikle. Bayağı bir oraları. Bu arada Şekerpınar'ı falan suyu da ne kadar soğuktu.
1: Evet, öyleymiş duydum, öğrendim.
0: Adana'dan bir yer geçtin mi? Şimdi benim baba tarafı Niğde, Torosların eteğinden. Evet. Annem Adana, yine o da Yörük oralardan.
1: Onun vallahi için dedim, sizin oralara gideceğim bu arada.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu bizi tarif etti. Mustafa'cığım, evet. Çok sevdim. Şahanesin. Çok teşekkür ediyorum. Canım arkadaşım benim.
1: Evet, biz senden
0: şimdi,
1: ne dinliyoruz?
0: Şimdi sevgili Mustafa'cığım, tabii türkülerimiz bizim sesli tarihimiz. Biraz önce senin okuduğun ilk eserde de mezar evet. arasında harman olur mu? Hakikaten içinde acı barındıran, yürek yakan eserlerden bir tanesi. Biraz evet. sonra okuyacağım. Tarihi bir ses yine. Rumeli'den bir türkü seslendireceğim. Manastırın ortasında yine çok sevilen hem gençler tarafından hem klasik sanat müziği eseri gibi çalıp söylenen hem halk müziği camiası tarafından da çok söylenen türkülerden bir tanesi. Ve arkasına ne bağlamak istiyorum? Hı hı. Bana da eşlik edersen çok sevineceğim ama onun tabii. öncesinde dilersen bununla ilgili bir sohbet edelim. Yine sanat müziği ve halk müziğinin ortak eserleri var biliyorsun. Onlardan evet. bir tanesi Çayır İnce Biçemedim. Olur desinler, evet. olmaz desinler. Aslında bu başka da bir varyant galiba, değil mi?
1: Evet, Türkiye'ye bakıyorum şimdi. Bunun Konya'da bir versiyonu daha var. Yar yar yar ince çayır biçilir mi? Sular evet. soğuk içilir mi? Bana yardan geç derler. Yar tatlıdır geçilir mi?
0: Evet.
1: Son olarak da Neşet Ertaş yöresel olarak yine hı-hı. aynı hemen hemen yakın yöreler. Kesik çayır biçilir mi? Aynı sözler. Evet, onların arasında
0: birbirlerinden etkilenmişler.
1: Hemen hemen aynı
0: değil mi? Birbirlerinden yani etkilenmişler.
1: Kesinlikle. Meram bağlarında o oturak alemlerinde çalınan eser.
0: Çalım söylenen tabii. türkülerden bir tanesi. Çayır ince biçemedim birlikte okur muyuz sonrasında?
1: Hay hay tabii ki.
0: Tamam.
1: Seve seve eşlik etmeye
0: çalışalım. O zaman sevgili Gökhan'cığım, manastırın ortasındayla başlayalım. Sonrasında da bağlayalım.
1: Hadi
0: olur
1: bakalım.
0: Mu? Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzımıza sağlık o zaman.
2: Eyvallah Özgür'cüğüm, çok keyifli oldu.
1: Ya böyle güzel klasik oldu. Eserleri sen de çok seviyorsun, evet. Ben de çok seviyorum, evet. Değil mi?
2: Sürpriz oldu bugün bana da ama evet, arada bir gerçekten geçmek
1: vallahi
2: lazım.
1: Vallahi ben okumanı istedim, çok teşekkür ediyorum. Bana da eşlik ettiğin için, ayrıca da orkestramıza da şöyle çok teşekkür etmek istiyorum. Kocaman bir alkış.
2: Gönüllerine sağ olun.
1: Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Sevgili Mustafa'cığım, yine Gökhan hatırlattı, sağ olsun bize, Nida Tüfekçi hocamızın,
2: evet, ben bugün bir eser hazırlamıştım,
1: ölüm yıl dönümüymüş, evet,
2: bir eserini okuyacaktım, gerçekten okuyacaktım ama son dakika değiştirdim repertuar gönderirken. Tam tutamadığım için mızrabı, o Yozgat tavrını en sade, yalın ve kuvvetli şekilde atan hocalarımızdandı. Biz pek dönemine yetişemedik.
1: Evet, biz yetişemedik ama tabii ki onunla ilgili.

0: çalışma fırsatı bulan üstadlarımız var. Ferhat abim var.
1: Ferhat abicim bir şey söylemek ister misin bununla ilgili?
2: Sayın hocam, Nida Tüfekçi elbette Muzaffer Sarı Sözen ekolünden gelen, ondan bayrağı çok güçlü bir şekilde alıp devreden, bize kadar ulaştıran bir insandı. Her yönü çok güçlüydü. O yereli Muzaffer Sarı Sözen döneminde o at sırtında gidilen yereli, o da gitti.
1: Evet.
2: Ya da bulunduğu yere o yerel kaynakları çağırdı.
1: Derlemeler için değil
2: ve
1: mi?
2: Kaybolmasına engelledi o güzelim repertuarın, güzelim ezgilerin. Bağlama çalış tekniği zaten çok gerçekten Mustafa'nın söylediği gibi olağanüstüydü. Kendine has tavırlar yarattı. Birçok insana örnek oldu kişiliğiyle de. Çalışmasıyla da ruhu şad olsun. Onun gerçekten boğazımızdan geçen lokmalarda emeği
1: çok,
2: var.
1: Onu çok emeği var. Halk müziğimize, kültürümüze, geçmişimize ve geleceğimize çok güzel şeyler bıraktı sevgili Nida Tüfekçi hocamız.
0: Evet.
1: Tekrar Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Evet.
0: Ben dersini almış da ediyor ezberi hazırlamıştım aslında.
1: Evet.
0: Ya acaba olur mu olmaz mı bugün, formumda mıyım diye düşündüm son dakika.
1: Vazgeçtim. Olsun, bir sonraki programımızda okur muyuz Mustafa'cığım? Olabilir belki.
0: İnşallah.
1: Keyifle.
0: Hani havadan nem kapıyoruz ya.
1: Aynen.
0: İşte o günü
1: son zamanlarda da herkeste de bir sağlık problemi var. Bugün yine Ferhat abimizle de konuştuk. Onda da yine ufak ufak bir şeyler başlamış. Ben de çok oturtmuş değilim kendim. Hakikaten ben de böyle bir geliyorum gidiyorum. Sağlıkla ilgili bir problemimiz var ama bir sonraki programda keyifle senden İnşallah. Dinlemeyi arzu ediyorum. Şimdiki evet.
0: Sıradaki
1: Türkümüz,
0: eserimiz evet. Son zamanlarda dijital mecralardan işte sosyal mecralardan çok istekle alan bir türküydü aslında bu türkü, okuyacağım türkü. Hala işte o şey bölümünde bir tarafında acaba diye şeylerimiz var. Çekingenliklerimiz var. Onu aslında evet. Buradan söylemek istiyorum. Kırmızı buğday ayrılmıyor. Sezinden
1: derler, secinden derler.
0: Çecinden
1: derler.
0: Söylüyoruz. Ama aslen o buğdayla hemen buğdayı o kaplayan kesim aşamasında işte yetiştikten sonra o saman dediğimiz o işte
1: dış kabuğu
0: ince
1: mu?
0: Kabuğu. Evet.
1: Dış kabuğu.
0: O. Yani çecinden.
1: Çecin dediğimiz o aslında
0: evet,
1: değil
0: çeç
1: mi?
0: Çeç o.
1: Ferhat abi de onayladı. Evet
0: geliyor.
1: Ferhat abimiz de onayladı.
0: O şekilde okumaya gayret edeceğim.
1: Haydi bakalım.
0: Buradan diğerlerinin ismini hatırlamıyorum ama Elif Keleş kardeşimize ve diğer bu isteği benden türkü isteyen arkadaşlarımıza gelsin.
1: Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık Mustafa'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Gayet de güzel oldu bu tarz eserler.
1: Dilim döndüğünce çok severim ama işte icraya gelince bazen takılabiliyoruz tabii böyle. Çünkü hep
0: yukarılarda seyrettiği için. Evet. Ama çok normal, çok çok güçlü türküler bunlar. Evet. Seslendirilmesi zor türküler. Yani bunlar sınav türküleri. Öyle kolay kolay geçiştirilecek türküler değil. Üstesinden geldiğini düşünüyorum. Canım
1: teşekkür
0: arkadaşım
1: ederim.
0: Benim.
1: Öyle düşünüyorsan mutlu oldum.
0: Canım benim. Aslında bayağı da vaktimiz var. Ben şimdi bir hareketli türkü hazırlamıştım ama benden sonra arz edersen yine bir şey bağlayabilirsek arkasına.
1: Hay hay.
0: Tamam. Ben hazır Ferhat abiyi de bulmuşken sevgili Ferhat abimizi Muğla'dan, Fethiye'den bir türkü okumak istiyorum. Yine çok sevilen türkülerden bir tanesi. Pazarda bal var gelinim, pazarda bal var.
1: Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. O kına türkülerinden değil mi? Kına ya yakılırken evet ya,
1: çok,
0: söylenilen.
1: Çok, değil mi? Çok böyle hem lirik aslında. Bakıldığında lirik türküler bu türküler. Evet. Yani konusu itibariyle başka bir şey anlatıyor. Ama Ege yöresinde sanki çok böyle ağır türkülerimiz var ama sanki oraya çok yakışmıyor gibi. Bak ne güzel oluyor böyle hareketlendirilince.
0: Evet. Kahırlı.
1: Kahırlı, evet, evet.
0: Hareketli gibi ama evet, kahırlı türküler. Evet. Benim de vardır öyle mesela, oyun havasıdır ama. Kahırlı oyun havalarım var benim, evet.
1: Öyle mi?
0: Yani hem oynatır ama bir yandan da hüzün çöker, duygulanır insan.
1: Ya biz millet olarak değil mi seviyoruz böyle şeyleri. Yani hem çabuk hüzünlenip hem de çabucak oynamayı da çok seven bir millet olduğumuz için onlardan yine bir örnekti. Sevgili Mustafa'cığım, evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Dilersen öncelikle bir kapılış anonsumuzu bir gerçekleştirelim. Hay. Sonra da senden bir türkü
0: sonra
1: dinler
0: ben,
1: miyiz?
0: Tabii şöyle ufak bir dolanmak istiyorum. Ardından yine bir hareketli esere bağlayıp
1: çok güzel olur.
0: Tamamlayalım.
1: Çok özgür. Güzel olur. Peki hanemizden.

0: Kayıtlar. Mikrofonda ben Özgür Eren.
1: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerdeydik. Bugün orkestramıza bize eşlik eden arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya. Nefesli sazda üstadımız Ferhat Erdem. Yine ritim sazda üstadlardan Suat Kuş. Klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Ataberk Eroğlu genç kardeşlerimizi eşlik ettiler.
0: Yapım ve yayın ekibimizde yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik sevgili dostlar. Başka bir Türkiye bir programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz efendim TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi Bir Çift Söz programından. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanıyor Bir Çift Söz programı. Program yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Malumunuz yarım saat boyunca türkülerimizi birlikte işleyeceğiz, repertuvar kayıtlarına bakacağız, tarihi arka planlarına göz gezdireceğiz. Türkülerin sözlerinden ne anlamalıyız, Türkçemiz açısından şiir olarak, söylem olarak ne ifade

almaya çalışacağız. Efendim, yurttan seslerden dinleyeceğimiz bir türküyle başlayacağız bu hafta Bir Çift Söz programına. Rumeli'den kaynak kişi Kemal Altınkaya'dan Muzaffer Sarı Sözen ustamızın derlediği ve notaya aldığı bir türkü. Maçin Dağı, Maçin Dağı, hiç sormazsın nazlı yari. Gurbet ele düşmüş gördüm, silen yok gözümden yaşım.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler topluluğundan dinlediğimiz Maçin Dağı türküsündeki Maçin, Romanya'da bir dağ sırasının adı. Tuna Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü alanda oluşmuş bir dağ sırası. Kuzeyinde ve batısında Tuna Nehri var. Doğusunda Karadeniz ve Tayta Nehri yer alıyor. Romanya'nın en eski dağ oluşumlarından biri ama bizim klasik edebiyatımızda, halk şiirimizde Çinu Maçin ya da Çin ve Maçin şeklinde bir ikileme arasında da geçer. Divan-ı Lügati Türk'e göre, yani Kaşgarlı Mahmud'a göre Çin'in Tavgaç adlı bölgesinin adı Maçin'dir. Burası Çin'den 4 ay uzaktadır. 3 bölümden oluşan Yukarı Çin, doğuda buna Tavgaç derler, yani Maçin. İkincisi Orta Çin'dir, buraya Hıtay derler. Üçüncüsü aşağı Çin'dir, buraya da Barhan adı verilir. Kaşgar'dadır. Yani aslında Çinü Maçin kelimeleri bugünkü Çin milletinin ülkesini değil, Türklerin Çin içinde yaşadığı bölgeleri anlatmaktadır. Onlardan Tavgaç adlı olan bölgenin adı Maçin'dir. Milattan sonra 9. ve 10. yüzyılda Çin'in bu bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin şehirlerinin, semtlerinin bulunduğu yere Maçin denir. Bir de Romanya'da Maçin adlı bir bölge var, biraz evvel aktardım. Balkanların elimizden çıkmasıyla Anadolu'ya göç eden soydaşlarımıza Anadolu'da Maçin göçmenleri adı verilir. Bu türkü büyük ihtimal böyle bir göçle ilgili türküdür. Erol Parlak ustaya kulak verelim. Onun 2011 yılında çıkardığı Har adlı albümden bir eser. Gönül yüce dağı gezip dolandın, dağların en sonu düze bağlıdır. Bir güzel ne kadar güzel olsa da en sonu kirpiği göze bağlıdır.

Sevgili dinleyenler, Erol Parlak Usta'dan dinlediğimiz bu eserin müziği anonim olarak görülmekte, derleme çalışmasında Aşık Murat ismi yer almakta ve sözler Aşık Ruhsati'ye ait gösterilmekte albümün kitapçığında. Evet, sözlerin Aşık Ruhsati tarzına, tavrına uygun olduğunu görebiliyoruz. Bu söyleyişe dair epey bir çalışma var. Halk şiirimizle ilgili akademik eserlerde, çalışmalarda. Bakınız, Aşık Ruhsati'nin ismi de burada son dörtlükte şöyle yer almakta. Ruhsati'yim, benim aklım tam durur, gece gündüz çekteceğim gam durur. Nerede rast gelsem gerdan emdürür, gönlüm her dem puhağına bağlıdır. Geçelim efendim bir sonraki esere. Elvan Sevim ustamızdan dinleyeceğiz. Çorum'dan, kaynak kişi Muharrem Coşkun'dan, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği ve Altan Demirel'in notaya aldığı bir türkü. Yolu yüce dağlardan aştı, çok diyarlar gezdi, yuvadan uçtu, sebebi ihvandı, bir konak seçti, öğlen uykusundan kalkmamış Zeynep.

Sevgili dinleyenler, Elvan Sevim Hanım'dan dinlediğimiz bu türkü, türkü repertuarımızda hikayeli türkülerden biri olarak geçiyor. Aslında çok daha uzun. Sözlerinin sadece bir kısmını biz bu türkülü ezgili haliyle dinledik. Çorum yöresinden Aşık Haydar Bektaş'tan kayıtlara geçirildiğini ifade edelim türkünün. Çorum yöresinde Leylekler adıyla bilinen bu eserle ilgili olarak açık kaynaklarda da anlatılan hikayeler var ve fakat malumunuz özellikle internet üzerindeki kaynaklar konusunda bendeniz her zaman dikkatli olmanızı haddim olmadan salık veririm. Bakınız besbelli ki Aşık Haydar Zeynep adlı bir kızın başına geleni hikayeleştirmiş bu şiiriyle. Kapının önünde hayli dalladım, dalladım da bir zaman da kolladım, kanadımı çabuk çabuk salladım. Zeynep'ten bir haber getir leylekler. Tarlada çalıştım, karnım acıktı, Hasan çıkıp çıkıp yollara baktı. Aşık Haydar sana bir türkü yaktı, kaderinden iyi çıkmadı Zeynep. Musa Eroğlu'na kulak vereceğiz şimdi efendim. Onun 2012 yılında çıkardığı Zamansız Yağmur adlı albümündeki türkülerden birini dinleyeceğiz. Malumunuz Musa Eroğlu usta bir bağlama ustası, aynı zamanda hocası. Kendisinin çalıp okuduğu albümünden bir eser. Sözleri ve bestesi Mustafa Küçük tarafından yapılmış, oluşturulmuş bu türküyü. Önce Mustafa Küçük 1983 yılında Coşar Koç Yiğitler Coşar adlı albümde okumuş. 2015 yılındaki bir albümde tekrar okumuş. Fakat sözlerinde küçük değişiklikler yaparak okumuş. Bu türküyü bir de Bedia Akartürk Hanım'ın seslendirdiğini ifade edelim. Biz Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğiz. Gel ağlama dertli gönül, gidelim bizim yaylaya. Gurbet elde geçti ömür, gidelim bizim yaylaya.

Efendim Musa Eroğlu'ndan dinlediğimiz türkünün söz yazarı ve bestekarı Mustafa Küçük, 1951 Sivas Akıncılar ilçesi eski adıyla Bahattin Şey yahut Bağdaşı köyü doğumlu, Türk halk müziğinin önemli yöresel seslerinden biri. Özellikle Kelkit Vadisi'nde çok tanınan bir ses. Çok sayıda eser yakmış, havalandırmış ve bestelemiş, yaklaşık bine yakın eseri vermiş Mustafa Küçük'ün. Yöresel bir sanatçı olmasına rağmen çok etkili isimlerden, seslerden ve bestekarlardan biridir. Hatta bir dönem bir sinema filminde başrol bile oynamış ve TRT'de zaman zaman yılbaşı programlarında çalmış, okumuş bir sanatkar. Son bölümdeyiz. Hale Gür Hanım'ın sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Uşak'tan kaynak kişi İbilak Mehmet'ten 1971 yılında Yüksel Ayhan'ın derlediği, Hale Gür Hanım'ın notaya aldığı bir türküyü Hale Gür Hanım'ın sesinden dinleyerek veda edeceğiz. İnce de karanfildir kavganın başı, akıyor dinmiyor aman gözümün yaşı. İbilak Mehmet'i rahmetle analım. 1920 Uşak doğumlu, 2 yaşındayken gözlerini kaybetmiş, sonra yöresinin müziğine, halk müziğimize çok hizmetler etmiş ve 1977 yılında vefat etmiş. Halk müziğimizi bugüne getiren büyük seslerden biri. Hale Gür Hanım'ın sesiyle veda ediyoruz sizlere. Bu hafta da Bir Çift Söz programında birlikteydik. Mutlaka sürçülisan etmişizdir. Hatalarımızın, kusurlarımızın bağışlanmasını dileriz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla efendim.

0: Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Bugünkü konuğumuz değerli dinleyiciler, Sivas Yıldızeri'nden sevgili Ali Haydar Can Kurtaran, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Anver Hocam.
0: Nasılsın, iyi misin? Teşekkür Öncelikle ederim. Onu sorayım. İyi. Kısaca misin? Kendinizi tanıtabilir misiniz dinleyicilerimize?
1: Ben Ali Haydar Can Kurtaran, Sivas Yıldızeri Kırşak köyünüyüm. Çocukluğumdan beri gönül verdim. Elimden geldiği kadar şiirleri yazmaya çalıştım. Burada sizin aracılığınızda, sayenizde güzel insanlarla tanıştım. Beni davet ettiniz. Onun için ayrıyetten Kamer Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir türkü dinleyelim mi sevgili Ali Haydar Can Kurtaran? Tabii bize ki. Ne söyleyeceksin ilk olarak?
1: Kamer Hocam, kendi eserimden Neredesin Ahı Gözlüm?
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Eline diline sağlık sevgili Ali Haydar Can Kurtaran, sağ olasın. Senden sonra hiç gülmedim dedin. İnşallah sizlerle bundan sonra gülersin diyelim. Hocam, sevgili Can Kurtaran, Yıldız Erili olduğunu söyledim, Sivaslı olduğunu söyledim. Sivas'ta ozanların harman olduğu bir yer. Bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimler rehberlik etti? Usta-çırak ilişkisi yaşadın mı? Biraz onlardan bahseder misin bize?
2: Aşık Veysel dedemin çok samimi bir dostuymuş. Her zaman gelir giderlermiş. Tabii çocukluğumda oradan aklıma kaldı. Ben de yavaş yavaş kendime böyle bir aşıklığa özen duydum. Annem gel, babam gel, köyün büyükleri anlatırdı dedemin Aşık Veysel'i konakladığını, misafir ettiğinden, saz çaldığından söylediğinden. Ben de o
1: etkilendin onlardan.
2: Evet, çocukluğumdan beri kalan şeylerden bugüne geldim başka.
1: Yolunuz açık olsun diyelim, sağ olasın.
2: Sizler de sağ olun.
1: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili Can Kurtaran? Bize ne söyleyeceksin?
2: Olur. Sözüm kalmadı diye bir türküm, eserim kendime ait.
1: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık sevgili Can Kurtaran, sağ olasın, var olasın.
1: Sizler de sağ olun, var olun.
0: Sevgili Ali Haydar Can Kurtaran, bu güzel eserleri bir kitap haline getirmeyi düşündün mü? Çünkü derler ya, Anadolu'da hatırda kalmaz, satırda kalır. Çünkü hepimiz faniyiz, gideceğiz. Bu eserlerimiz hiç olmasa gelecek kuşaklara aktarılsın. Bizden sonra araştırmacılar veya bu kültüre emin etmiş olanlar bizim şiirlerimizi okusunlar diye, böyle bir çalışmanız olacak mı? Var mıdır?
1: Ömer Hocam, bir kitap çıkardım. Asret Çiçeğim adlı, 2014 yılında. Evet, onda bazen sözlerim var. Tabii maddiyat durumundan da Gurbetten Sıla'ya adlı bir kitap hazırladım. Bunu da maddiyattan dolayı biraz erteledik.
0: Erteledin.
1: Evet, bu sözlerim de onun içinde geçerli olacaktı. Sizlerin aracılığıyla halka duyurmaya çalıştım sözleri.
0: Eyvallah, sağ olasın. Peki bize daha sırada ne var? Ne okuyacaksınız?
1: Gönlümün sultanı, başımın tacı, geçti ömrüm kara yele savruldu.
0: Buyurun.

0: Ağzına sağlık, diline sağlık. Sağ olasın, var olasın.
1: Sizler de var olun Ömer hocam.
0: Sevgili Ala dersine biraz dinlendireyim. Arka arkaya 3 türkü okudun. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
1: Buyurun.
0: Sözümüzü bana ait olan Ağlama isimli türkümü seslendireceğim. Eyvallah.

0: ağzına, diline, eline, kalemine, teline sağlık.
1: Eyvallah. Tamam, eyvallah. Sağ olasın sevgili Alaeddin Can Kurtaran. Ara vermeden bir türkü de senden dinleyelim mi? Bize ne söyleyeceksin? Tabii
0: ki. Bu sene diyor, yine sözleri bana ait Kamer Hocam.
1: Buyurun.
0: Bunca güzelliğin almış yürümüş, gelmez oldu bahar bize bu sene diyor.
1: Dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık sevgili Alaaddin Can Kurtaran, sağ olasın. Ozanlık geleneğinde, ozanlık kültüründe usta çırak ilişkileri vardır biliyorsun. Senin de ustaların vardır mutlaka, evet. Örnek aldığın kişiler vardır. Senin de çırakların ya da çocuklardan mesela, biz artık usta çırak ilişkisini çocuklarımızla, torunlarımızla gidermeye çalışıyoruz. Çünkü büyük şehirde artık bazı şeylerin birebir evlerimizde yapmamız lazım. Çocuklardan bu kültüre hizmet etmek isteyen veya meyil eden var mı bu kültüre?
2: Bir oğlum bir kızım var.
1: Allah bağışlasın.
2: İkisi de kendi nezdinde çalıp söylüyor. Eşim de, güzel sesi vardır eşimin.
1: Ailece
2: eşim de onlara eşlik ediyor. Bazen bana eşlik ediyor. Ailece türküleri seviyoruz.
1: Yani çocukları da bu kültüre yöneltmişsiniz. Eğitim de verirsiniz inşallah. Güzel ileride Alaaddin Can Kurtaran'ı yaşatırlar eserlerinizle. Onlar da yazmaya başlarlar. İnşallah. Peki sevgili hocam. Can Kurtaran, bize bir türkü daha ne var sırada?
2: Kedi.

0: Ağzına diline sağlık sevgili Ali Haydar Can Kurtaran. Programımızın da sonuna geldik. Davetimizi kırmayıp geldiğin çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın.
1: Sizler de var olun Gamber Hocam.
0: Bir türkü daha dinleyelim sizden. Bize ne söyleyeceksin son olarak?
1: Öyle bir derde düş oldum.
0: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum efendim.
1: Sizler de var olun, sağ olun Gamber Hocam. Beni davet ettiğiniz için ayrıyetten teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Buyurun efendim.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, Gece İzgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Rüstem Avcı'nın söyleyeceği bir Bilecik türküsüyle başlıyoruz. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Yaşar Doruk'un Mahmut Güzel Göz'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Bir taş attım çaya düştü, çaydan çift güvercin uçtu.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Andaş'tan derlediği türkümüzü Celal Bakar söylüyor. Karakaş altına çekmiş sürmeler, at göğsün üstünde gümüş düğmeler.

Muzaffer Sarı Sözel'in Pehlivan Ziya'dan derlediği Sinop türküsüyle Merve Kayacan sizlerle. Kaleden indim bugün, elimde altın güğüm, alayların içinde yavere yandım bugün.

Nida Tüfekçi'ye ait Yozgat türküsüyle Okan Murat Öztürk sizlerle. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözler, sürmeyi neyler?

Değerli dinleyenler, şimdi Ülkü Beşgül mikrofonda olacak. İzmir yöresine ait bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Müjgan Ağoğlu'ndan derledi. Asmalı Mencere.

Mehmet Sezgen'in Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış?

Değerli dinleyenler, programımız Kırıkkale Yöresi'nden bir türküyle devam ediyor. İsmail Altunsaray sizlerle. Bizim elden geçtim ola obalar. Bir daha yar seversem olsun tövbeler.

Değerli dinleyenler, programımız Giresun yöresinden bir türküyle devam ediyor. Mustafa Tahmız'a ait bu türküyü Ömer Akpınar derledi. Hüseyin Balcı sizler için söylüyor. Daldım göllere daldım, alabalıklar aldım. Sen bu güzelliğini gülüm nereden aldın?

Muzaffer Sarı Sözen'in Fethi Güler'den derlediği Adana türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. Güver bostanım güver, su gelir bendi döver.

Değerli dinleyenler, programımız Bir Van Türküsü ile devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Özdemir Akşener'den derlediği türkü Lütfü Ortakele sizler için seslendiriyor. Çorabı çektim dizime, indim ereğin düzüne.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dobi Ahmet'ten derlediği Çankırı türküsünü Hale Gür söylüyor. Mahimi gördüm düşümde, sevdası vardır başımda.

Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle Hüsamettin Subaşı sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

Diyarbakır yöresine ait bir türkü var sırada değerli dinleyenler. Celal Güzel sese ait bu türküyü Aysun Gültekin söylüyor. Evlerinin önü kavak, elim kına, yüzüm duvak.

Çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye'yi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren sizlerleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyonuzda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız, bağlamada aynı zamanda grup şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda Ataberk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş bizlere eşlik
1: edecekler. Evet, bir cuma akşamından tüm dinleyenlerimize merhaba demek istiyorum sevgili Mustafa'cığım. Güzel, keyifli evet. Bir program olur inşallah. Ve sevgili Taha'mız da bize bir akış yapmış. Akışta da ilk olarak sen varsın. Dilersen önce türkümüzle başlayalım. Sohbetimize ara ara devam ederiz diye
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Sevinirim.
1: Neyle başlayacağız?
0: Güzel bir Neşet Ertaş türküsüyle başlayacağız. Aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşe. Ardından yine burada yıllarca beraber omuz omuza çalıştığımız bir büyüğümüzün türküsü, onun derlediği bir türkü. Onun sazından, sesinden de çok dinledik. Evlerinin önü bulgur sokusu diyeceğim.
1: Haydi bakalım.
0: Gürbüz Sapmaz Hoca'yı da buradan yad edelim dinliyorsa bizi.
1: Haydi bakalım.

0: güzel iki türküyü birbirine bağladın sevgili Mustafa'cığım, ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim Özgürcüğüm.
0: Yine çok keyifliydi, keyifle de dinledik. Evet. Evlerin Önü Bulgur Sokusu türküsünü de ben de kendi albümümde seslendirmiştim. Çok severek okumuştum bu türküyü, çok da seviyorum.
1: Evet, zamanına defa damga vuran
0: değil
1: eserlerden.
0: Mi? Evet, değil mi? Değil mi? Ama hala da
1: eserlerinden öyle. Hala da dinleniliyor.
0: Evet.
1: Ve yine bunu sosyal medyadan bir takip edelim, sevelim. Evet. Yazmıştı hocam, ya bunu da dinler miyiz diye.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Arada bir tabii eskilerimizi de büyüklerimizi de yad etmek, anmak. Bu da çok güzel. Evet, bizi dinliyor mutlaka ki Gürbüz hocam. Çok güzel anılarımız da vardır Gürbüz hocamla.
0: Öyle mi?
1: Ya, kısmet olursa ilerleyen programlarda anlatayım.
0: Zamanımızdan çalmayalım mı diyorsun? Evet. Canım. Peki Mustafa'cığım. O zaman
1: biz dinle.
0: Evet tamam. Biraz kilis tarafına

0: Gideceğim ben bu kez. Sonrasında da Diyarbakır'dan bir türküyle bağlamak istiyorum.
1: Hay hay.
0: Çok okunan türkülerden değil aslında. Ah su yolu su yolu bir kilis türküsü.
1: Özellikle senden zaten bunu ben çok seviyorum. Çok değişik, unutulmaya yüz tutmuş böyle böyle bir şey vardı dediğimiz türküleri bulup çıkarıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Genelde böyle bir misyon yüklendim açıkçası kendime. Çok bilindik türküleri de seviyorum ama hani böyle çok arada derede kalmış, evet. Ama hakikaten ezgisel olarak, makamsal olarak da çok böyle derin güzel izler bırakan türküleri okumayı da çok seviyorum. Yine onlardan bir tanesi Ah Su Yolu Su Yolu, ama bak

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgür, ne güzel oldu.
2: Teşekkür ederim canım benim.
1: Çok keyifli oldu.
2: Sağ olasın. Çok
1: şimdi
2: teşekkür
1: ben
2: ediyorum.
1: Şimdi uzun süredir okumadığım, hatta denk de gelmediğim bir eser okuyacağım. Yıllarca çok uzun süre tabii herkes tarafından da biliniyor, okundu.
2: Evet.
1: Mezar arasında harman olur mu?
2: Evet, klasik eserlerden
1: kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle derman olur mu diyeceğim. Ardından da bir sizin

0: taraflara gideceğim. İşte böyle Niğde, Ereğli.
1: Dolaşacak mısın oralı?
0: Gideceğim, evet. Uzun zamandır pek çalıp okumadığım da bir eser.
1: Evet.
0: Artık bakacağız. Sürpriz. Ereğli'den çıktı, sökün eyledi.
1: Evet.
0: Bilenler biliyorlar. Geri kalan da sürpriz olsun.
1: Hadi keyifle dinleyeceğiz.

0: alkışlıyorum. Neden alkışlıyorum?
1: Neden?
0: Şimdi bir navigasyon gibi anlattın öncelikle. Bayağı bir oraları. Bu arada Şekerpınarı falan soğudu, suyu da ne kadar soğuktu.
1: Evet, öyleymiş, öğrendim.
0: Adana'dan bir yer geçtin mi? Şimdi benim baba tarafı Niğde, Torosların eteğinden. Evet. Annem Adana, yine o da Yörük oralardan.
1: Onun vallahi için dedim, sizin oralara gideceğim buralarda.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu bizi tarif etti. Mustafa'cığım, evet. Çok sevdim. Şahanesin.
1: Teşekkür ederim,
0: çok teşekkür ediyorum. Canım arkadaşım benim.
1: Evet, biz senden
0: şimdi,
1: ne dinliyoruz?
0: Şimdi sevgili Mustafa'cığım, tabii türkülerimiz bizim sesli tarihimiz. Biraz önce senin okuduğun ilk eserde de mezar evet. arasında harman olur mu? Hakikaten içinde acı barındıran, yürek yakan eserlerden bir tanesi. Biraz evet. sonra okuyacağım. Tarihi bir ses yine. Rumeli'den bir türkü seslendireceğim. Manastırın ortasında yine çok sevilen, hem gençler tarafından hem klasik sanat müziği eseri gibi çalıp söylenen, hem halk müziği camiası tarafından da çok söylenen türkülerden bir tanesi. Ve arkasına ne bağlamak istiyorum? Hı hı. Bana da eşlik edersen çok sevineceğim, ama onun tabii. öncesinde dilersen bununla ilgili bir sohbet edelim. Yine sanat müziği ve halk müziğinin ortak eserleri var biliyorsun. Onlardan evet. bir tanesi Çayır İnce Biçemedim. Olur desinler, evet. olmaz desinler. Aslında bu başka da bir varyant galiba, değil mi?
1: Evet, Türkiye'ye bakıyorum şimdi. Bunun Konya'da bir versiyonu daha var. Hı hı. Yar yar yar ince çayır biçilir mi? Sular evet. soğuk içilir mi? Bana yardan geç derler. Yar tatlıdır geçilir mi?
0: Evet.
1: Son olarak da Neşet Ertaş yöresel olarak yine hı hı. aynı hemen hemen yakın yöreler. Kesik çayır biçilir mi? Aynı sözler. Evet, onların arasında
0: birbirlerinden etkilenmişler.
1: Hemen hemen aynı.
0: Değil mi? Birbirlerinden etkilenmişler.
1: Kesinlikle. Meram bağlarında o oturak alemlerinde çalınan eser.
0: Çalım söylenen tabii. türkülerden bir tanesi. Çayır ince biçemedim, birlikte okur muyuz sonrasında?
1: Hay hay, tabii ki.
0: Tamam.
1: Seve seve eşlik etmeye çalışırım.
0: O zaman sevgili Gökhan'cığım, Manastırın Ortasında ile başlayalım. Sonrasında da bağlayalım.
1: Hadi
0: olur
1: bakalım.
0: Mu? Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzımıza sağlık o zaman.
2: Eyvallah Özgür'cüğüm, çok keyifli oldu.
1: Ya böyle klasik eserleri sen de çok seviyorsun, evet. Ben de çok seviyorum, evet. Değil mi?
2: Sürpriz oldu bugün bana da ama evet, arada bir gerçekten geçmek
1: vallahi
2: lazım.
1: Vallahi ben okumanı istedim, çok teşekkür ediyorum. Bana da eşlik ettiğin için, ayrıca da orkestramıza da şöyle çok teşekkür etmek istiyorum. Kocaman bir alkış.
2: Gönüllerine sağlık.
1: Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Sevgili Mustafa'cığım, yine Gökhan hatırlattı, sağ olsun bize, Nida Tüfekçi hocamızın,
2: evet, ben bugün bir eser hazırlamıştım,
1: ölüm yıl dönümüymüş, evet,
2: bir eserini okuyacaktım, gerçekten okuyacaktım ama son dakika değiştirdim repertuarı.

0: gönderirken. Tam oturtamadığım için mızrabı, o Yozgat tavrını en sade, yalın ve kuvvetli şekilde atan hocalarımızdandı. Biz pek dönemine yetişemedik.
1: Evet, biz yetişemedik ama tabii
0: ama
1: ki
0: burada
1: onunla
0: beraber
1: ilgili
0: çalışma fırsatı bulan üstadlarımız var. Ferhat abim var.
1: Ferhat abicim, bir şey söylemek ister misin bununla ilgili?
2: Sayın hocam, Nida Tüfekçi elbette Muzaffer Sarı Sözen ekolinden gelen, ondan bayrağı çok güçlü bir şekilde alıp devreden, bize kadar ulaştıran bir insandı. Her yönü çok güçlüydü. O yereli, Muzaffer Sarı Sözen döneminde o at sırtında gidilen yereli, o da gitti.
1: Evet.
2: Ya da bulunduğu yere o yerel kaynakları çağırdı ve kaybolmasına engelledi o güzelim repertuarın, güzelim ezgilerin. Bağlama çalış tekniği zaten çok gerçekten Mustafa'nın söylediği gibi olağanüstüydü. Kendine has tavırlar yarattı. Birçok insana örnek oldu kişiliğiyle de, çalışmasıyla da. Ruhu şad olsun. Onun gerçekten boğazımızdan geçen lokmalarda emeği
1: çok,
2: var. Onu
1: çok
2: da
1: emeği var halk müziğimize, isterim. Kültürümüze, geçmişimize ve geleceğimize çok güzel şeyler bıraktı sevgili Nida Tüfekçi hocamız.
0: Evet.
1: Tekrar Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Evet.
0: Ben dersini almış da ediyor ezberi hazırlamıştım aslında.
1: Evet.
0: Ya acaba olur mu olmaz mı bugün, formumda mıyım diye düşündüm son dakika.
1: Vazgeçtim.
0: Değiştirmiştim.
1: Olsun, evet. Bir sonraki programımızda okur muyuz Mustafa'cığım? Olabilir belki.
0: İnşallah.
1: Keyifle.
0: Hani havadan nem kapıyoruz ya. Özgür.
1: Aynen.
0: İşte o günü
1: son zamanlarda da herkeste de bir sağlık problemi var. Bugün yine Ferhat abimizle de konuştuk. Onda da yine ufak ufak bir şeyler başlamış. Ben de çok oturtmuş değilim kendim. Hakikaten ben de böyle bir geliyorum gidiyorum. Bir, sağlıkla ilgili bir problemimiz var ama bir sonraki programda keyifle senden dinlemeyi
0: İnşallah.
1: Arzu ediyorum. Şimdiki
0: evet. Sıradaki
1: türkümüz,
0: eserimiz son zamanlarda dijital mecralardan, işte sosyal mecralardan çok istekle alan bir türküydü aslında bu türkü, okuyacağım türkü. Hala işte o şey bölümünde bir tarafında acaba diye şeylerimiz var. Çekingenliklerimiz var. Onu aslında buradan söylemek istiyorum. Kırmızı buğday ayrılmıyor. Çecinden derler. Söylüyoruz. Ama aslen o buğdayla, hemen buğdayı o kaplayan kesim aşamasında işte yetiştikten sonra o saman dediğimiz o işte
1: dış kabuğu,
0: ince kabuğu. Evet.
1: Dış kabuğu.
0: O. Yani çecinden.
1: Çecin dediğimiz o aslında,
0: evet,
1: değil
0: mi? Çeç o.
1: Ferhat abi de onayladı. Evet,
0: geliyor.
1: Ferhat abimiz de onayladı.
0: O şekilde okumaya gayret edeceğim.
1: Haydi bakalım.
0: Buradan diğerlerinin ismini hatırlamıyorum ama Elif Keleş kardeşimize ve diğer bu isteği benden, türkü isteyen arkadaşlarımıza gelsin.
1: Haydi bakalım.

0: sağlık Mustafa'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Gayet de güzel oldu bu tarz eserler.
1: Dilim döndüğünce çok severim ama işte icraya gelince bazen takılabiliyoruz tabii böyle. Çünkü hep
0: yukarılarda seyrettiği için. Ama çok normal, çok çok güçlü türküler bunlar. Evet. Seslendirilmesi zor türküler. Yani bunlar sınav türküleri. Öyle kolay kolay geçiştirilecek türküler değil. Üstesinden geldiğini düşünüyorum. Canım
1: teşekkür
0: arkadaşım
1: ederim.
0: Benim.
1: Öyle düşünüyorsan mutlu oldum.
0: Canım benim. Aslında bayağı da vaktimiz var. Ben şimdi bir hareketli türkü hazırlamıştım ama benden sonra arz edersen yine bir şey bağlayabilirsek arkasına.
1: Hay hay.
0: Tamam. Ben hazır Ferhat abiyi de bulmuşken sevgili Ferhat abimizi Muğla'dan, Fethiye'den bir türkü okumak istiyorum. Yine çok sevilen türkülerden bir tanesi. Pazarda bal var gelinim, pazarda bal var.
1: Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. O kına türkülerinden değil mi? Kına ya yakılırken evet ya,
1: çok,
0: söylenilen.
1: Çok, değil mi? Çok böyle hem lirik aslında. Bakıldığında lirik türküler bu türküler. Evet. Yani konusu itibariyle başka bir şey anlatıyor. Ama Ege yöresinde sanki çok böyle ağır türkülerimiz var ama sanki oraya çok yakışmıyor gibi. Bak ne güzel oluyor böyle hareketlendirilince.
0: Evet. Kahırlı. Kahırlı. Evet, evet. Hareketli gibi ama evet. Kahırlı türküler. Evet. Benim de vardır öyle mesela oyun havasıdır ama. Kahırlı oyun havalarım var benim, evet.
1: Öyle mi?
0: Yani hem oynatır ama bir yandan da hüzün çöker, duygulanır insan.
1: Ya biz millet olarak değil mi seviyoruz böyle şeyleri. Yani hem çabuk hüzünlenip hem de çabucak oynamayı da çok seven bir millet olduğumuz için onlardan yine bir örnekti. Sevgili Mustafa'cığım, evet. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Dilersen öncelikle bir kapılış anonsumuzu bir gerçekleştirelim. Hay. Sonra da senden bir türkü dinler miyiz?
0: Tabii şöyle ufak bir dolanmak istiyorum. Ardından yine bir hareketli esere bağlayıp.
1: Çok güzel olur.
0: Tamamlayalım.
1: Çok güzel olur. Peki hanemiz.

0: bize eşlik eden arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya. Nefesli sazda üstadımız Ferhat Erdem. Yine ritim sazda üstadlardan Suat Kuş. Klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Ata Berk Eroğlu genç kardeşlerimiz eşlik ettiler.
1: Yapım ve yayın ekibimizde yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik sevgili dostlar. Başka bir Türkiye bir programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

0: benim türküm.
1: İsmim Günay. Sıradaki türküyü tüm sevenlere armağan etmek istiyorum.